0: TRT Name.
1: Gönüllerimiz bir, kulağınız bizde olsun. Baki kalan bu kubbede bir hoş sada olsun. Hoş Sada programı haftanın her günü 12 haberlerinin hemen ardından TRT Name'de.

0: CRC Name.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katliamcı İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Siyonist soykırım şebekesinin başı sözleriyle tepki gösterdi. Hitler'in yolundan gidenlerin akıbeti tarihteki diğer zalimler gibi olacak dedi. Türkiye, hukuk ve tarih önünde hesap vermeleri için elinden geleni yapacak ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sene ilki düzenlenen Kızılay Ödülleri töreninde konuştu. Türk Kızılay'ın Gazze başta olmak üzere mazlum coğrafyalarda arı gibi çalışarak yardım faaliyetleri yürüttüğünü belirtti. Amerikan Başkanı Donald Trump bu gece İran'a yönelik yeni saldırıları iptal ettiğini açıkladı. İran'la harika bir anlaşma yaptık diyen Trump, anlaşma imzalanır imzalanmaz Hürmüz'ün açılacağını söyledi. İran'dansa henüz anlaşma konusunda nihai sonuca ulaşılmadı açıklaması yapıldı. Amerika'nın çelişkili tutumunun süreci aksattığına dikkat çekildi. Tekirdağ Ergene'de bir kimyasal madde üretim tesisinde patlama meydana geldi. Patlamada biri ağır 4 işçi yaralandı. Patlamaya neden olan kimyasal sızıntıya karşı inceleme başlatıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'ye tartışmaları kendi aranızda çözün çağrısı yaptı. Meclis bu tartışmanın asla tarafı değildir, olamaz olmayacaktır dedi. Kurtulmuş, İsrail'in soykırımcı Başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan hadsiz ifadelerine de tepki gösterdi. CHP'de tansiyon yüksek. Bir yanda 9 milletvekili için Merkez Yönetim Kurulu'nda verilen ihraç talebi, diğer yanda Özgür Özel'e yakınlığıyla bilinen 27 parti meclisi üyesinin istifası. Parti meclisi karşılıklı hamlelerin hız kesmediği tartışmalı atmosferde Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Olağanüstü değil ama olağan kurultay için çalışmaların başlayacağı duyuruldu. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 49. oturum yapıldı. Duruşmada tutuklu sanıklar Elif Güven ve Fatoş Ayık savunma yaptı. Savunmaların tamamlanmasının ardından 49. oturum sona erdi. İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında ünlü isimlerin de olduğu 23 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturmasında tutuklu bulunan eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erdem Timur'un tahliyesine karar verildi. Halkbank'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde 9 yıldır süren davasında sona gelindi. Bankadan yapılan açıklamada müşterek talep dilekçesinin mahkeme tarafından kısa sürede değerlendirileceği belirtildi. Davanın düşürülmesinin onaylanmasıyla bankamız aleyhine açılan dava sona erecek denildi. Kamuya borcu olan mükelleflere getirilen yapılandırma hakkının detayları belli oldu. Borçlar 72 aya kadar taksitlendirilebilecek. Teminatsız yapılandırma limiti 10 milyon liraya çıkarılacak. Faiz oranı da %29 seviyesinde olacak. Başvurular 31 Ağustos'a kadar yapılabilecek. Açık hat dönemi kapanıyor. Sahipsiz atlar.

Tek tek tespit edilecek. Bilgi Teknolojileri Kurumu elektronik olarak doğrulanmayan belgelerle abonelik kurulamayacağı yönünde karar aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, sahipsiz atların yasa dışı faaliyetlerde kullanılmasının önüne geçeceğiz dedi. 2026 FIFA Dünya Kupası Meksika'da açılış töreninin ardından oynanan Meksika-Güney Afrika maçıyla başladı. 3 kırmızı kartın çıktığı maçtan ev sahibi Meksika 2-0 galip ayrıldı. Haberleri sunduk.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, İstanbul'dan TRT Name stüdyolarından sevgi ve saygıyla selamlıyoruz sizlere. Hoş geldiniz İstanbul'a, İslam Radyosu'na. Sabahın namesi dopdolu bir içerikle 3 saat önce sizlerle olacak efendim. İlk saatimizde birbirinden güzel şarkılarla birlikte karayollarıyla hava durumuna yer vereceğiz. 7.30'dan sonra ise sizin seçtiğiniz şarkılar alacak sırayı sabahın namesinde. Bizler programı hazırlayan yapımcımız Yelda Karagöz Özer, teknik yapımda teknik yönetmenimiz sesimizi Hüsnü Aslan ulaştıracak. Kumanda masasında o var bugün ve spikeriniz ben Muammer Demiröz, birlikteyiz efendim yaklaşık 3 saat boyunca. 0552 040 66 44 numaralı WhatsApp telefon hattımızdan tekrar edeyim. 0552 040 66 44 numaralı WhatsApp telefon hattımızdan ve Facebook'taki TRT Name'nin resmi sitesinden bize mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Programımıza ilk olarak bestesi Saadettin Kaynağı, güftesi Ramazan Gökalp Arkın'a ait Karcağar makamındaki şarkıyla Gökhan Sezen sizlerle olacak. Kara bulutları kaldır aradan. Tekrar hoş geldiniz efendim.

Bestesi Yalçın Turay'a, güftesi Oktay Rıfat'a ait Uşak Şarkıyı Melihat Yüzsiz'den dinledik. Kasımpaşa kıyıları tersane, bir yar sevdim bir tane. Saatimiz 7.12 sevgili dinleyiciler. Sabahın Namesi, Nusret Yılmaz'ın söyleyeceği Suzinak eserle devam ediyor. Eserin bestesi Hanende Aleksan Efendi'ye ait. Bir güzele kul oldum, ta gönülden vuruldum.

Benliği aldım, kaçaktan görünmez oldu. Saçaktan Karcar eseri Turhan Öge ve Süheyla Eren ikilisinden dinledik. Saatimiz 7.21 sevgili dinleyiciler. Sabahın namesi şimdi Cavit Tanürek'le devam edecek. Sanatçı Hicaz bir eserle sizlerle olacak. Burhanettin Deren şarkısını söyleyecek. Pınarın başında su verdin içtim. Sevdim seni candan yar diye seçtim.

Mahur makamında Kamuran Yarkın şarkısını Melda Kuyucu Kılıç söyledi. Ayrılık rüzgarı gönlüme doluyor. Vuslatın çiçeği açmadan soluyor. Saatimiz 7.29. Programımız Bahadır Özüşen'in söyleyeceği Muhayyer Kürdi şarkıyla devam ediyor. Eserin bestesi Göksel Baktagir'e, güftesi Fatma Onur'a ait. Beni can evimden vurup yakmaya bir kıvılcım değil bir bu sen yeter.

Bestesi ve güftesi Rıdvan Tandoğan'a ait Muhayyer Kürdi şarkıyı Çiğdem Yarkın söyledi. Gidersen bırakıp beni çöllere, acır mı derdimi döksem dillere? Saatimiz 7.37 sevgili dinleyiciler. Şimdi sizlere bir şarkı daha armağan edeceğiz sevgili TRT'nin Ahmet Ozsarı. Sonrasında sizden gelen istek görüş dileklere zamanımız yettiğince, el verdiğince buradan paylaşacağım ve isteklerinizi yerine getirmeye çalışacağız sevgili dinleyicilerimiz. Programımızda sırayı Asuman Aslım alıyor. Bestesi Gündoğdu Duran'a ait şarkıyı söylüyor. Muhayyer Kürdi eser Ankara Rüzgarı ya da diğer adıyla Pembe Küçük Dudağın söyledi şarkımızı.

0: Sıradaki şarkı sizin. TRT Name sizin için çalıyor.
1: Saatimiz 7.41. TRT Name dinleyicileri, sevgili TRT Name dostları, sıra geldi sizin saatinize. Sizden gelen isteklere yer vereceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Evet, bakalım kimler bize nereden ulaşmış. Ankara'dan Erdal Uçman merhaba demiş. Teşekkür ediyoruz iyi dilekleri için. Eşim İlkay Uçman için bir şarkı istiyorum demiş. Gözleri aşka gülen Taze Söğüt Dalısın şarkısını istiyor ve eşine armağan ediyor dinleyicimiz. Osman Selçuk Altun günaydın demiş. İyi yayınlar, selamlar, sevgiler. Ve Kara Mürsel'den aramıza katılmış dinleyicimiz. Sıradaki esere ortak olmak istemiş. Eşi Pınar Çetin Altun'a ve TRT Name dinleyicilerine armağan ediyor ve aynı zamanda sağlık çalışanlarına armağan ediyor sıradaki şarkıyı. Evet, şimdi Nihavend şarkı dedik. Nesrin Sipahi söyleyecek. Bestesi Gündoğdu Duran'a, güftesi yine Gündoğdu Duran'a ait şarkıyı sizler için söyleyecek. Nesrin Sipahi. Gözleri aşka gülen taze Söğüt dalısın.

Teoman Alpay şarkısıydı. Nihavend eseri Aytaç Ergen söyledi. Bahar geldi, gül açıldı, ruhuma neşe saçıldı. Bu şarkı isteyen, ortak olmak isteyen dinleyicilerimiz ise şöyleydi. Bakıyorum, günümüz aydın olsun demiş. Sağlık, huzurluk. Nebahat Yalnız aramıza katılmış. Sağlıklı, huzurlu bir gün diliyorum demiş. Huzurlu, mutlu bir gün olsun demiş. Koro şeflerime ve arkadaşlarıma, Bursa'daki ablama Gemli Kumla'dan Nebahat Yalnız armağan ediyordu. Biz de güzel bir gün dileğiyle onlar için armağan ettik şarkıyı. İhsan Özdoğan günaydın demiş, selamlamış bizi Gülşehir Nevşehir'den. İhsan Özdoğan hayırlı sabahlar diliyorum demiş ve sıradaki şarkıya ortak olmak istemiş. Biz de armağan ettik İhsan Özdoğan ve sevdiklerine. Saatimiz 7.49 sevgili dinleyiciler. Şimdi bestesi Taratere, güftesi Engin Kafkas'a ait bir şarkıyı sizlere armağan edeceğiz. Bu şarkıyı isteyen ve ortak olan dinleyicilerimiz ise Ankara'dan Şükriye Mey Ertaş yayın ekibine armağan ediyor. Günaydın demiş, teşekkür ediyoruz. Aileme, komşularıma ve radyo yapımcılarına armağan ediyorum demiş. Emekleri için teşekkür ediyor. Sağ olsun. Güzel dilekleri için Şükriye Melih Ertaş'a ve sevdiklerine armağan olsun. Sıradaki şarkı, evet, Ayşe

Zeki Aytunca Bestesi Fakültesi kendisine ait Hicaz Eseri sizler için söyledi. Sensizliği ben seçmedim, ben seçmedim ayrılığı. Bu şarkıyı isteyen ve ortak olan dinleyicilerimizse Ankara'dan Hasan Demirel aramıza katılmış. Teşekkür ederim bu güzel yayın için demiş. İyi ki sizler varsınız. Bizler bu yayınları yapabiliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bizlerle olduğunuz için biz teşekkür ederiz ve armağan olsun şarkılarımız. Bu şarkıyı da Ankara'dan armağan ettik dinleyicimize. Zeki Aytunca söyledi. Şimdi saatimiz 7.59 sevgili dinleyiciler. Melihat Gülses'ten güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Hicaz Eser yine. Bu şarkıya ortak olan ve isteyen dinleyicimiz ise Melih Başak İstanbul'dan günaydın demiş. Kolay gelsin. Şarkılar mutluluğumuz demiş. Teşekkür ediyoruz. Engin de Yavaş Yavaş şarkısını Düzce'deki sevgili öğretmenime Ali Özkal'a armağan ediyorum ve eşine Nezaket Özkal'a armağan ediyorum demiş. Biz de buradan armağan edelim. İyi dileklerle armağan olsun şarkımız. Engin de Yavaş Yavaş günün minesi soldu. Melihat Gülses sizlerle.

Bestesi Saadettin Kaynağı güftesi Vecdi Bingöl'e ait Hicazkar şarkıyı Çiğdem Yarkın'dan dinledik. Sarsam seni gönlümce güzel bahtıma kansam. Bu şarkıya ortak olan isteyen dinleyicimiz ise Samsun'dan günaydın demiş. Mutlu sabahlar diliyorum seni Hacı Engisan. Sarsam seni gönlümce güzel bahtıma kansam adlı eseri. Eşim Mehmet Bey'e, oğulları Aykut Gürhan ve Atakum Türk Sanat Müziği Korosu'ndaki arkadaşlarıma, TRTNAME dinleyicilerine, yayın ekibine ve TRTNAME dinleyicilerine armağan etti. Sevgili Seniha Cengizhan ve sevdiklerine armağan olsun. Teşekkür dileklerimize, iyi dileklerimize armağan olsun. Şimdi Midiha Şen Sancakoğlu gelecek mikrofona. Sanatçıdan çok güzel bir Hüseyin eser dinleyeceğiz. Bu şarkıya ortak olan dinleyicimiz ise bakıyorum Şevki Şahinoğlu. Isparta'dan TRTNAME dinleyicilerine günaydın demiş. Sensizliğe söylendi bütün şarkılar, yoksun diye ağlayıp esti rüzgarlar şarkısını Saffet Bilir ve Mehmet Çimen'e armağan ediyorum demiş. Ayrıca program ekibine armağan olsun demiş. Teşekkür ediyoruz, iyi ki varsınız diye eklemiş. Sizler iyi ki varsınız ki bizler bu şarkıları sizlere armağan edebiliyoruz ve ulaştırabiliyoruz. Yayınlarımızı dinlemek için bizi tercih ettiğinizden dolayı çok teşekkür ederiz sevgili TRTNAME dostları. Şimdi Hüseyin'i eser dedik. Eserin bestesi İlgün Soysev'e, güftesi Seyhan Girginer'e ait. Midiha Şen Sancakoğlu sizlerle. Sensizliğe söylendi bütün şarkılar.

0: Elif Güreççi söyledi Rast şarkıyı. Beni gönlüne alsan orada uyuyup kalsam. Eserin bestesi Özgen Gürbüz'e, güftesi Uğur Güre aitti. Bu şarkıyı isteyen dinleyicimiz, ortak olan dinleyicilerimiz ise şöyle. Uşak'tan günaydın, hayırlı sabahlar. Yüzünüzden tebessüm, gönlünüzden huzur eksik olmasın demiş. Beni gönlüne alsan orada uyuyup kalsam adlı eseri eşime, yapımcımız sevgili Yelda Karagöz Öser'e ve yayın ekibine armağan ediyorum demiş. TRT Nami dinleyicilerine Uşak'tan gönül dolusu selamlar, sevgiler demiş. Meral Özhan armağan olsun Meral Özhan ve sevdiklerine. Sabahın namisi yol durumuyla devam ediyor.
1: Yol durumu.
0: İzmir Menemen çevre otoyolunda genleşme, derz ve onarım çalışması nedeniyle Aydın istikameti Kanal 1 Köprüsü 01. kilometreleri arasında sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılacak olup trafik akışı sol ve orta şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. Eskişehir-Kütahya Devlet Yolu'nun 37. kilometresindeki Sporkent kavşağında iyileştirme çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanmaktadır. Ankara-Bala-Karakeçili Yolu'nun 30-35. kilometreleri arasında 7 Temmuz tarihine kadar üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Karakeçili-Bala-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Bala-Karakeçili istikametinden iki yönlü sağlanmaktadır. Antalya-Alanya yolunun 19-25. kilometreleri arasında bölünmüş yolun her iki tarafında birer şeridinde her gün saat 22-6 saatleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Kastamonu-Tosya yolunun 0-5. kilometreleri arasında serim çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 0-1. kilometreleri arasında saat 12-17.30 saatleri arasında bugün patlatmalı çalışma yapılacağından araç trafiğe kapatılacaktır. Sürücüler alternatif güzergah olarak Selçuk-Kuşadası-Söke-Ortaklar güzergahını kullanabileceklerdir. Afyonkarahisar-Uşak yolunun 44-45. kilometreleri arasında Afyonkarahisar Otogar kavşağında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Amasya-Turhal yolunun 63-65. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Turhal istikameti trafiğe kapalı olup ulaşım diğer taraftan iki yönlü olarak sağlanmaktadır ve İliç-Kemaliye-Arapgiri yolunun 45-47. kilometreleri arasında tünel bağlantı yolları ve Kemaliye-Kozlupınar Viyadüğü arası tünel ikincil işler yapılması çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

0: TRT Name.
1: Saatimiz 8.21 sevgili dinleyiciler. Dikili'den Güler Sunar Karahan aramıza katılmış. Günaydın demiş sabahın namesi dostları. İstanbul'a selamlar, sevgiler. Gel gönlümü yerden yere vurma güzel adlı eseri İskenderun'da bulunan kızına Fatma Özgökçe'ye armağan ediyor Güler Sunar Karahan ve Yelda Karagöz Özer'e yapımcımız yayın ekibine armağan ediyor. Teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız demiş, eklemiş. Teşekkür ediyoruz. Güler Sunar Karahan ve sevdiklerine armağan olsun. Ve Bergama'dan Hakkı Hırçın selamlar, sevgiler demiş. Sıradaki şarkıya ortak olmak istemiş ve eşime, Gülay Hanım'a ve torunlarıma armağan ediyorum demiş. Hakkı Hırçın ve sevdiklerine armağan olsun. Evet, Nihavend eser dedik. Eserin bestesi Erdinç Çelikkola, güftesi Mustafa Töngemen'e ait Nihavend şarkı. Ayşegül Durgan söylüyor. Gel gönlümü yerden yere vurma güzel ne olursun.

0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneybatısı, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Afyonkarahisar'la, Çanakkale ve Hatay kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgelerimize göre hava durumu şöyle. Marmara bölgesi, Bursa 31 derece, Çanakkale 32 derece, Edirne 34 derece, İstanbul 29 derece. Ege bölgesi, Afyonkarahisar 29 derece, Denizli 34 derece, İzmir 32 derece, Muğla 31 derece. Akdeniz bölgesi, Adana 30 derece, Antalya 28 derece, Burdur 31 derece, Hatay 27 derece, İç Anadolu, Ankara ve Eskişehir 29 derece, Konya 30 derece, Nevşehir 27 derece. Batı Karadeniz, Bartın 30 derece, Bolu ve Kastamonu 28 derece, Zonguldak 24 derece, Orta ve Doğu Karadeniz, Amasya 32 derece, Rize 25 derece, Samsun 26 derece, Trabzon 23 derece, Doğu Anadolu, Erzurum 22 derece, Kars 20 derece, Malatya 31 derece, Van 26 derece ve Güneydoğu Anadolu bölgesi, Diyarbakır 35 derece, Mardin 32 derece, Siirt 33 derece ve Şanlıurfa 36 derece.

0: TRT Name.
1: Saatimiz 8.28, İstanbul Radyosu stüdyolarından canlı olarak sunduğumuz Sabahın Namesi devam ediyor. Hasan Eylen'in söyleyeceği şarkıyla sürecek. Bu şarkıyı isteyen dinleyicimiz ise bizim kadim dinleyicilerimizden biri Ahmet Özçelik, Mersin Erdemli'den. Bizi yalnız bırakmamış, yine teşekkür ediyoruz. İyi dileklerle aramıza katılmış. Kucak dolusu selamlar, sevgiler demiş Mersin Erdemli'den. Ve bir şarkı istemiş. Deli gönlü bir dilbere bağladım, düşündükçe için için ağladım şarkısını yayın ekibine, eşim Saynur Hanım'a, torunlarıma armağan ediyorum demiş. Ve yeğenine Hidayet Sezer'e, torunları Elif, Göktuğ, Duygu, Kıvanç, Sercan, Efe, Ahmet Yiğit, Ela Nur ve Yağız Özçelik'e, torunlarına armağan ediyor. Ahmet Özçelik, biz de armağanı sun diyelim. Gönüllerince bir gün olsun. Evet, Hasan Eylen söylüyor. Deli gönlü bir dilbere bağladım.

Sen Naz'la gezerken güzelim güller içinde. Rast eseri Hamiyet Turan söyledi. Eserin bestesi Kazım Nami Erdölen'e, güftesi Hüseyin Rıfat Işıl'a aitti. Bu şarkı isteyen özellikle ve ortak olan dinleyicilerimiz ise Mehmet Boyucu. Nazilli'den selamlar, sevgiler demiş. Sen Naz'la gezerken güzelim isimli rast eseri Lütfi Selek ve Türk Sanat Müziği Koro arkadaşlarıma armağan ediyorum demiş. Yayın ekibine ve TRT Name dinleyicilerine de armağan olsun demiş dinleyicimiz Mehmet Boyacı. Eksik olmayınız. Cahit Koçak günaydın TRT Name dinleyicileri demiş. Kapadokya Avanos'tan selamlamış bizi. Kardeşlerim Cahide ve Ümran'a armağan ediyorum demiş. Sevgiyle kalın demiş Cahit Koçak. Armağan olsun. Kamil Şişman da Ankara Aksaray'dan selamlamış ve şarkıya ortak olmuştu. Armağan olsun. Şimdi çok güzel bir rast şarkı var yine. Bergin Erol Gündoğdu söyleyecek. Bu şarkıyı isteyen dinleyicimiz ise İbrahim Özdemir Bolvadin'den selamlamış. Bakıyorum. Ömrümce hep adım adım her yerde seni aradım adı eseri yayın ekibine ve TRT Name dinleyicilerine armağan olsun demiş. İbrahim Özdemir ve sevdiklerine de armağan olsun. Evet, Mehmet Erbulan'a ait. Sözleri Mehmet Erbulan'a, güftesi İrfan Özbakır'a ait. Şarkıyı rast eseri Bergin Erol Gündoğdu söylüyor. Ömrümce hep adım adım.

Teoman Alpay şarkısıydı. Hüzzam eseri Cavit Tanürek söyledi. Böyle mi esecekti son günümde bu rüzgar? Bu şarkı isteyen, ortak olan, olmak isteyen dinleyicilerimiz de vardı. Ahmet Dereli, Kütahya Tavşanlı'dan günaydın demiş. Aramıza katılmış. Hemşehrilerine ve TRTNAME dinleyicilerine son günümde böyle mi esecekti bu rüzgar adlı eseri istiyorum demiş. Armağan ettik. Günaydın demiş Nide Bor'dan aramıza katılmış. Ahmet Dereli için armağan etmiştik. Şükrü Özdamar Nide Bor'dan aramıza katılmış. Huzurlu, mutlu, güzel bir gün olsun demiş. Hüzzam bir eser istemişti ve ona da armağan ettik. Annesi Nurhayat Özdemir ve TRTNAME dinleyicilerine armağan etti. Özellikle dinleyicimiz Şükrü Özdamar. Bakıyorum. Şimdi çok güzel bir hüzzam şarkı daha var sırada. Turgay Kızıltuğ sizlerle olacak. Bu şarkı isteyen dinleyicilerimiz ise önce onlara bakalım, sonrasında anonsumuzu yapalım. İzmir Yeşilyurt'tan Ceyhun Bölükbaş günaydınlar demiş. Kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz. Emekleriniz için teşekkürler demiş. Sağ olunuz. Mümkünse Dilhun Olurum Yağdı Cemalinle Ben adlı şarkı istiyorum demiş. Biz de armağan edelim. Bu şarkıyı ortak olan dinleyicimiz var mı bakalım? Yok. Tüm TRTNAME dostlarına, dinleyicilerine armağan olsun aynı zamanda. Evet, Turgay Kızıltuğ bestesi Bimenşen'e, güftesi Mehmet Hafit Bey'e ait hüzzam şarkıyı söylüyor. Dilhun olurum yağdı cemalinle senin ben.

Sevmiyorum seni artık, gözlerimi geri ver. Ayfer Er söyledi Hicaz şarkıyı. Eserin bestesi Avni Anı'da güftesi İlhan Behlül Pektaş'a aitti. Orhan Şencan aramıza katılmıştı. Ve Antalya'dan merhaba demişti dinleyicimiz Orhan Şencan ve bu şarkıyı istemişti. Sevmiyorum seni artık, gözlerimi geri ver şarkısını armağan eder misiniz demiş. Biz de severek armağan ettik ve bu şarkıyı Orhan Şencan, çalışma arkadaşları Emine Dilek Çakmak, Yasin Tunç ve Yasin Arlı'ya armağan etmiş ve eşlerine armağan etmiş. Biz de buradan selamlarımızı armağan ettik dinleyicilerimize ve TRT Rahmi dostlarına. Şimdi Melda Kuyucu Kılıç girecek mikrofona. Hicaz bir eser söyleyecek. Bu eseri isteyen dinleyicimiz ise Savaş Özata İzmir'den günaydın. Gülünce gözlerinin içi gülüyor. Kendimi senden alamıyorum adlı şarkıyı yayın ekibine, kendime ve tüm TRT Name dinleyicilerine armağan ediyorum demiş Savaş Özata. Gültekin Erkılıç da Gaziantep'ten bizi selamlayan bir diğer kadim dinleyicimiz. Sıradaki şarkıya ortak olmak istemiş. Eşi Meral Hanım'a, oğlu Ege'ye ve tüm TRT Name dinleyicilerine armağan olsun demiş. İhsan Demircioğlu da Ankara Yeni Mahalle'den merhaba demiş. Sıradaki şarkıya ortak olmak istemiş. Armağan olsun. Hayırlı yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz İhsan Demircioğlu'na. Evet, şimdi Melda Kuyucu Kılıç söyleyecek Hicaz şarkıyı. Eserin bestesi İrfan Özbakır'a, güftesi Ülkü Aker'e ait. Gülünce gözlerinin içi gülüyor.

Esma Başbuğ'dan dinledik sevgili TRT Rahmi dostları. Eserin bestesi Kadri Şençal'a, güftesi Necdet Atalgan'a aitti. Hüzzam şarkıyı Esma Başbuğ söyledi. Gezdiğim dikenli aşk yollarında. Bu şarkıyı isteyen ortak olan dinleyicilerimiz ise şöyle günaydın demiş. Mersin Mezitli'den Ayhan Aşkın mutlu sabahlar diliyorum demiş. Kucak dolusu sevgi selamlar. Şu anda yayını dinliyorlarmış ve özellikle bu şarkıyı istemişler. Gezdiğim dikenli aşk yollarında adlı Hüzzam eseri armağan ederseniz sevinirim demiş.

armağan olsun sevgili dinleyicimize ve sevdiklerine. Bakıyorum Zeki Harman Mersin'den yine aramıza katılmış. İyi yayınlar dilekleriyle teşekkür ediyoruz ailesine ve TRTNAME dinleyicilerine armağan ediyor. Zeki Harman sıradaki şarkıya ortak olmuş, armağan olsun. Şimdi Selim Öztaş gelecek mikrofona. Bu şarkıyı isteyen dinleyicilerimize bakıyorum. Durmuş Altuntaş, Hacı Bektaş Köşekteş, Hacı Bektaş Köşektaş köyünden demiş. Günaydın, selamlar, sevgiler, iyi yayınlar. Geçti sevdalarla ömrüm, ihtiyar oldum bugün adlı şarkıyı istiyorum demiş. Armağan olsun bu şarkıyı da Durmuş Altuntaş. Arkadaşları Hüseyin Seyfi, Kamil Gülmez ve oldukça kabarık bir liste armağan ediyor. Armağan olsun Durmuş Altuntaş ve arkadaşlarına. Hüseyin İbireser, eserin bestesi Şükrü Tunar'a, güftesi Hüseyin Siret Özsever'e ait. Selim Öztaş söylüyor. Hüseyin'in şarkı dedik. Geçti sevdalarla ömrüm, İhtiyar oldum bugün. Selim Öztaş sizlerle.

Mustafa Sağyaşar ve Pelin Uyanıker ikilisinden dinledik Hüsam Şarkı'yı. Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini. Eserin bestesi Selahattin Altınbaş'a güftesi İlkan sana aitti. Bu şarkıyı isteyen dinleyicimiz ise bakıyorum Gülden Keklik Gemlik Küçük Kumla'dan selamlamış bizi. Özellikle bu şarkıyı istemiş. Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiği şarkısını koro arkadaşlarıma ve TRT Name dinleyicilerine armağan olsun demiş. Yayın ekibini de ihmal etmemiş. Teşekkür ediyoruz. Zeki Özceylan günaydın demiş. Günümüz aydın olsun demiş. Alanya'dan bizi selamlayan bir diğer kadim dinleyicimiz. Sıradaki şarkı ortak olmak istemişti. Eşine, arkadaşlarına ve yakınlarına armağan ediyor. Uzunca bir liste. Evet, armağan olsun Zeki Özceylan ve sevdiklerine. Saatimiz 9.15 sevgili TRT Name dostları.

Sınıf Radyosu'ndan canlı olarak seslendiğimiz, sunduğumuz programımız Sabahın Namesi. Şimdi Bilge Pakalınlar'ın söyleyeceği Hüseyin'i eserle devam ediyor. Bu şarkıyı isteyen dinleyicilerimiz ise Ali Özyener Gaziantep'ten gönül dolusu sevgiler demiş, aramıza katılmış. Ben bir küçücük sevdalı kuştum adlı eseri istiyorum demiş ve Nuran, Onur Akbulak, Halil İbrahim Zengin ve Mehmet Yağcı ve koro arkadaşlarıma armağan ediyorum demiş Ali Özyener. Zeki Gün de Burdur Esinemlilerden aramıza katılan bir diğer kadim dinleyicimiz, yayın ekibine, aileme ve

TRT rahmetli dinleyicilerine armağan olsun demiş. Aramıza katılmış. Salim Uğuz da Uşak Manaz Kızılhisar Köyü'nden selamlamış. Ona da armağan ediyoruz. Ali Aydoğdu Trabzon'dan Yomra Özil Mahallesi'ne armağan ediyor. İbrahim Kaçar günaydın, hayırlı sabahlar demiş. Eskişehir Yunus Emre Köyü'nden selamlamış bizi. Ona da armağan olsun. Bilge Pakalınlar geliyor mikrofona. Hüseyin'i şarkı. Eserin bestesi Bilge Özgen'e. Güftesi Yaşar Miraç'a ait. Ben bir küçücük sevdalı kuştum.

Bestesi Şükrü Tunar'a aitti. Uşak bir eserdi. Bu şarkıyı isteyen dinleyicimiz ise günaydın demiş. Semih Buruş Düzce'den bizi selamlamış. Ve armağan ettiği kişiler ise oğlu Kaan Alp ona armağan etmiş. Ve hemşehrilerine armağan etmiş. Mümkünse demiş güller arasında seni bensiz gören olmuş şarkısını istiyorum demiş. Biz de armağan ettik. İyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz. Ahmet Uzal İzmir Buca'dan selamlamış. İyi günler kolay gelsin demiş. Eşine Zeynep Hanım'a ve çocuklarına armağan ediyor. Torunlarına da armağan ediyor. Ahmet Uzal ortak olmuştu. Biz de armağan ettik. Sevgili dinleyiciler. Bakıyorum Gökhan Sezen'den isteyen bir başka dinleyicimiz ise günaydın demiş Tekirdağ Şarköy'den selamlamış bizi Gökhan Sezer. Gökhan Sezen'den şarkıyı armağan ettik ona da. Tekirdağ Şarköy'den selamlamıştı bizi. Babasına, yakınlarına armağan etti. İyi ki varsınız demiş. Teşekkür ediyoruz dinlemek için biz tercih ettiklerinden dolayı. Gülden İbiş İmamoğlu da günaydın iyi yayınlar Denizli'den. Aramıza katılmış. Ona da armağan olsun. Sevgili dinleyiciler, Gökhan Sezen'in söylediği şarkı. Şimdi Serap Kuzey ve Serdar Kaşıkçılar ikilisinden çok güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Ankara Küçük Esat'tan günaydın demiş dinleyicimiz. Bize aramıza katılmış. Bakıyorum. Tüm yayın ekibine, TRT Name dinleyicilerine ve selamlar gönderiyorum. Huzur, mutluluk ve kolaylıklarla dolu bir gün olsun demiş. Unutmadım seni bir an. Bir alevsin kalpte yanan adlı eseri istiyorum demiş. Isparta Eğitim ve Kültür Vakfı'na arkadaşlarına armağan ediyor. Samsun Atakum'dan koro arkadaşlarıma armağan ediyorum demiş. Dinleyicimizin ismi Oğuz Onur aramıza katılmış. Radyosu başında bizleri dinleyenlere armağan ediyorum demiş. Sevip de kavuşamayanlara da armağan olsun demiş. Yayın ekibine de armağan olsun demiş. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Serap Kuzey ve Serdar Kaşıkçılar ikilisi söylüyor. Nihavend şarkı dedik. Eserin bestesi, güftesi Ayten Baykal'a. Bakıyorum bestesi Halil Aksoy'a ait. Güller arasında... Unutmadım seni bir an.

Bahçelerin coşkulu süsü gül, musiki bahçemizde rengarenk açacak, zarif eserler ruhumuza dokunacak. Gül Yazıcı'nın hazırlayıp sunduğu Gül Zamanı her çarşamba saat 22'de TRT Name'de.

Nehir Gözlerin Kürdi şarkıyı Hasan Eylen'den dinledik. Eserin bestesi Ahmet Kadri Rizeli'ye, güftesi Münir'e Aksaray'a aitti. Ve bu şarkıyı isteyen dinleyicimiz ise Bodrum'dan Aile Çelik kolay gelsin demiş. Nehir Gözlerin şarkısını aileme, torunuma ve yayın ekibine armağan ediyorum demişti. Yerine getirdik. Armağan olsun ve selam olsun. Şimdi uşak bir eser var sırada. Mehmet Özkaya'dan dinleyeceğiz efendim. Bu şarkıyı ortak olan isteyen dinleyicilerimiz ise şöyle. Suzan Ülkü günaydın demiş. Antalya'dan kucak dolusu sevgiler. İsveç'ten gelen kızım Efsun ve torunuma Lara'ya, yayın ekibine, eşim Ahmet Bey'e ve TRTname dinleyicilerine armağan ediyorum demiş. Kendisine de armağan etmiş. Armağan olsun. Suzan Ülkü Antalya'dan. İbrahim Halil Zengin Gaziantep'ten selamlamış bizi. Sıradaki esere ortak olmak istemiş. Gaziantep İpek Yolu Kültür Sanat Derneği ve dostlarına, yakınlarına armağan ediyor. Sıradaki Türkiye ortak oluyor İbrahim Halil Zengin. Evet, bakıyorum başka ortak olan var mı? Dinleyicimiz yok. Bakıyorum, hemen anonsumuzu yapalım. Uşak bir eser.

dedik. Eserin bestesi Saadettin Kaynağı, güftesi Reşat Özpirinççi'ye ait. Mehmet Özkaya söylüyor: "Yanakların çiçektir, gönlüm bir kelebektir."

Necla Özmen söyledi, özlemek neye yarar, sevenin olmayınca, Muhayyer Kürdi eseri. Eserin bestesi Yılmaz Yüksel'e, güftesi Günuğur İldem'e aitti. Bu şarkıyı isteyen dinleyicilerimiz, bakıyorum, Piraye Özgün aramıza katılmış. Yayın ekibine selamlar, sevgiler demiş. Özlemek neye yarar, sevenin olmayınca adlı eseri istiyorum demiş. Kardeşi Sevtap Bayraktar'a, eşi Tuğsal, sizlere ve tüm TRT Ahmet dostlarına armağan olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Piraye Özgün ve sevdiklerine de armağan olsun. Ekrem Mert, günaydın, Altınordu'dan bizi selamlamış. Özellikle istediği bir şarkı var ama yayın akışımız müsaade ederse tabii ki

Armağan ederiz. Vurgun şarkısını istemiş ama zamanımız olursa tabii ki armağan ederim. Yoksa da sıradaki şarkıya ortak olmak istemişti. Biz de armağan ettik az önce sevgili dinleyiciler. Şimdi...

Evet, bakıyorum. Sabah makamındaki şarkıyı Necmettin Yıldırım'ın sesinden dinliyoruz. Güle sorma, o bilmez aşkı, sevdayı, neşeyi.

Her şeydi benim için bir candı bir nefeste. Nihavend şarkıyı Çiğdem Yarkın ve Mustafa Sağ Yaşar ikilisinden dinledik. Eserin bestesi Yıldırım Gürses'e, güftesi Uğur Gür'e aitti. Bu şarkıyı da Serdal Karakaya, Manisa Turgutlu'dan ve Hayati Kır aramıza katılmıştı. Onlara armağan ettik. Evet sevgili dinleyiciler, şimdi veda vakti diyoruz. İstanbul Radyosu stüdyolarından canlı olarak sunduğumuz ve 3 saat birlikteliğimizin sonuna geldik. Programı Yelda Karagöz Özer hazırladı. Kumanda masasında teknik yönetmenimiz Hüsnü Aslan sesimizi ulaştırdı. Ellerine sağlık diyorum da her ikisinin de bu güzel program için. Spikeriniz ben Muammer Demir'e size eşlik ettim efendim. Önce güzel bir gün, sonrasında mutlu, başarılı, sağlıklı bir hafta sonu sizlerle olsun diyorum. Başarılı derken de yarın LGS sınavı var. Sınava girecek öğrencilere, gençlere sonsuz başarılar, ailelerine de sabır ve kolaylıklar diliyorum efendim. Ve sizlere çok güzel bir Emel Sayın şarkısıyla veda ediyoruz. Bakıyorum Tahir Anlar'ın güftesi Tahir Anlar'a, bestesi Emel Sayın'a ait şarkıyı dinleyeceğiz. Onunla veda edeceğiz. Bu şarkıyı da Adnan Yıldız istemiş. Ona ve sevdiklerine de armağan olsun. Evet, bir şarkıdır yalnızlığım. Hoşça kalın, esen kalın. Bir TRT.

0: sokaklarda, yürüyorum düşe kalka. Bir şarkıdır yalnızlığım, bir şarkıdır yalnızlığım. Hasret dolu dudaklarda, hasret dolu dudaklarda.
1: Saat 10.
2: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katliamcı İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Siyonist soykırım şebekesinin başı sözleriyle tepki gösterdi. Hitler'in yolundan gidenlerin akıbeti tarihteki diğer zalimler gibi olacak dedi. Erdoğan, İsrail'in ham maddesi kan ve gözyaşı olan fitne üretim fabrikasına dönüştüğünü vurguladı. Kan kokusu almış köpek balığı misali, coğrafyamıza saldıranlar döktükleri kanın hesabını verecek ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sene ilki düzenlenen Kızılay ödülleri töreninde hitap etti. Türk Kızılay'ın Gazze başta olmak üzere mazlum coğrafyalarda arı gibi çalışarak yardım faaliyetleri yürüttüğünü belirtti. Gazze'de savaşın ve kıtlığın ortasında çektiği videolarla milyonların sesi olan 12 yaşındaki Renata Atalla, Türk Kızılay'ın Filistin özel ödülüne layık görüldü. Ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden alan Renat, Erdoğan'a üzerinde Özgür Filistin yazan kendi tasarımı bir tişört hediye etti. Türkiye tarımsal üretimde bu yıl rekor bekliyor. Müjdeyi Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı verdi. Buğdayda %27, arpada %50 rekolte artışı bekliyoruz dedi. Bakan Yumaklı, İsrail'den tohum ithal ediliyor iddiasına da ne satışımız ne de alışımız söz konusu yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Edirne'de olacak. Selimiye Camii Şerifi'nin restorasyon sonrası yeniden ibadete açılış törenine katılacak. Programında bir dizi açılış ve anahtar teslim töreni de olacak. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturması tamamlandı. Görevden uzaklaştırılan tutuklu Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 37'si tutuklu 63 sanık hakkında dava açıldı. İddianamede sanıklara suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, rüşvet alma, imar kirliliğine neden olma ve kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi suçlamaları yöneltildi. Amerikan Başkanı Donald Trump bu gece İran'a yönelik yeni saldırıları iptal ettiğini açıkladı. İran'la harika bir anlaşma yaptık diyen Trump, anlaşma imzalanır imzalanmaz Hürmüz'ün açılacağını söyledi. İran'dansa henüz anlaşma konusunda nihai sonuca ulaşılmadı açıklaması yapıldı. Amerika'nın çelişkili tutumunun süreci aksattığına dikkat çekildi. Soykırımcı İsrail'in altyapısını yok ettiği Gazze'de su krizi derinleşiyor. Yüksek sıcaklıkta Gazze'lerin şartlarını gün be gün ağırlaştırıyor. Katil İsrail ateşkes ihlallerini de sürdürüyor. Ekim 2025'te varılan ateşkesten bu yana can kaybı 980'i geçti. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlere yönelik İsrail zulmü artarak devam ediyor. İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Beyaz et sektöründe piyasa işleyişini bozarak haksız fiyat artışı ve tüketici mağduriyetine yol açanlara yönelik soruşturma başlatıldı. 8 ilde 32 şüpheli gözaltına alındı. 13 şirkete denetim kayyımı atandı. İstanbul'da CHP'li Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Aralarında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Hatay'da arazide başlayan anız yangını zeytin bahçelerine sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 200 dönüm alanın etkilendiği yangında soğutma çalışmaları sürüyor. 2026 FIFA Dünya Kupası Meksika'da açılış töreninin ardından oynanan Meksika-Güney Afrika maçıyla başladı. 3 kırmızı kartın çıktığı maçtan ev sahibi Meksika 2-0 galip ayrıldı. İkinci maçta ise geriye düşen Güney Kore maçı çevirerek Çekya'yı 2-1 mağlup etti. Haberleri sunduk.

geçmiş zaman olur ki. TRT NAMI İstanbul stüdyolarından Geçmiş Zaman Olur Ki programından sevgiler, saygılar. Yepyeni bir günde yine sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şarkılar her an iç dünyamıza yaptığımız o özel yolculuğa eşlik eden dostlarımız biliyorsunuz. Bazen bizi yakamızdan tutup silkeliyorlar. Bazen akan gözyaşımızı siliyorlar.

bazen omzumuza dokunan bir dost eli oluyorlar. Kimi zaman en güzel anılarımızın şahidi, kimi zaman kimseyle paylaşmak istemediğimiz duyguların ortağı oluveriyorlar. İşte yaşamın bir parçası olan o şahane namelerle bugün de sizlerle birlikteyiz kıymetli dostlar. Teknik yönetmenimiz sevgili Selver Cesur Gençler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e TRT Name Frekansı'nda gününüze eşlik edeceğiz. Bu yayında programımıza Buse'lik makamında şarkılarla başlıyoruz. Sözlerini Nahit İlmi Özeren'in kaleme aldığı İsmail Baha Sürelsan bestesini Zeki Müren yorumuyla sunuyoruz. Güle sor, bülbüle sor, halimi, hicranımı dinle. Ağlarım şimdi seviştiğimiz o yerlerde seninle.

Beste ve güftesi Mustafa Seyran'a ait bu selik şarkıda değerli sanatçı konuğumuz Erol Bingöl bizlerle birlikteydi. Bir akşam son defa seni görmeden dediler göç etti sevgilin neden diye sordu. Evet efendim, Buselik makamının dingin nameleriyle TRT Name frekansında birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi Selahattin Erköse'nin güftesi Fuat Edip Baksı'ya ait şarkısında Melihat Gülses'i dinliyoruz ve sanatçının 2008 yılında yayınlanan Beyaz Köpükler isimli albümünden bir kayıtla sizleri baş başa bırakıyoruz. Rüzgar kırdı dalımı, ellerin günahı ne? Ben yitirdim yolumu, yolların günahı ne?

Tertemiz bir sevdanın dizelere, melodilere dökülmüş halini Dilek Türkan bizler için seslendirdi. Beste ve güftesi Erol Sayan'a ait bu Selik makamındaki bu eser, sanatçının 2015 yılında yayınlanan Suya Söyledim isimli albümünden bir kayıttı. Evet, birlikteliğimiz Nihavend makamında şarkılarla devam ediyor şimdi de. Turhan Taşan'ın güftesi Meryem Sevin'e ait şarkısında Müşerref Tezcan'a kulak veriyoruz. Dinleyeceğimiz bu şarkı döneminde birçok değerli sanatkar tarafından da seslendirilmişti efendim. Düşünürken seni yüzüm gülüyor, uykuya böylece dalsam diyorum. Rüyama gir diye dualar edip, durup durup seni sarsam, sarsam diyorum.

Nihavend makamında bir Baki Çallıoğlu bestesi dinledik. Ayfer Er bizlerle birlikteydi. Unut sevme beni, bu aşkın sonu, ne yazık ki hicran gözyaşı dolu. Birlikteliğimize Nihavend makamında şarkılar dinleyerek devam ediyoruz kıymetli dostlarımız. Şimdi Necip Gülses'in güftesi Nuriye Eracar'a ait şarkısı var sırada. Ankara Radyosu sanatçılarından Bahadır Özüşen seslendirecek tango formunda bu eseri. Bir güneş doğuyor karanlıklardan, inanması çok zor, sahi sen misin? Gönlüm sahte nurla aydınlanırken, bir güneş doğuyor karanlıklardan.

Yıldırım Gürses güftesi Cengizhan Mutlu'ya ait şarkısıyla "Çal Kanunum Çal" diye seslendi bizlere. Efendim, Yıldırım Gürses'in şarkılarıyla derlenen 2011 tarihinde yayınlanan Anılarla Yıldırım isimli albümünden bir kayıt dinlemiş olduk. Şimdi ise 2000 yılına uzanıyoruz ve Ahmet Özsan'ın Ben Seni Unutamam albümünde yer alan Bir Yusuf Nalkesen şarkısına kulak veriyoruz. Saymadım kaç yıl oldu sen ellerin olalı. Bilmem yüzün güldü mü ayrıldık ayrılalı.

arzu kollarında yalnız ben, sana bakan bir çift göz ben olayım sevgilim. Dudaklarında arzu kollarında yalnız ben, sana bakan bir çift göz ben.

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden aklımızda kalan ve kalbimizde yer eden bir Saadettin Ökten Ay bestesi dinledik. Güftesi Sevim Yücealp'e ait Kürdi makamındaki şarkıda Şen Sancakoğlu bizlerle birlikteydi. Kıymetli dinleyenlerimiz, biliyorsunuz her programımızda sizler için minik köşeler hazırlıyoruz. Bugün Güne Bir Söz Bırak köşesinde yine anlamlı bir paylaşım yapacağız sizlerle. Bu defa Şili'ye uzanacağız. 1900'lü yılların başında Şili'de dünyaya gelen yazar ve şair Pablo Neruda'nın bir sözünü sizlerle paylaşacağız. Ne yapalım yani bu dünyanın gerçekleri varsa? Bizim de hayallerimiz var demiş yazar. Efendim, dünya güzellikleriyle, çirkinlikleriyle, iyilikleriyle, kötülükleriyle bir bütün. Biz de tabii ki yaşam boyu zaman zaman bu kötülüklerle yüzleşsek de bunları en az şekilde alıp güzelliklere yüz çevirmeye çalışıyoruz. Hayatın tüm olumsuzluklarına inat, hayallerimizi yakalayıp onların peşinden koşmaya çalışıyoruz. Daha doğrusu eğer böyle yapamayanlar da varsa koşmaya çalışsınlar. Çünkü yaşam hayallerle, umut da güzel. Biz ne kadar o hayallere sarılabilirsek o kadar güzelliklere çabuk ulaşacağız. Evet, şimdi bu olumlamalardan sonra gelin yaşamımıza ayrı bir renk katan musikimizle devam edelim yayınımıza yeniden. Bir Metin Everest şarkısına kulak verelim. Güftesi Aşkın Tuna'ya ait Kürdeli Cazker makamındaki şarkıda Yüksel Uzeli dinleyelim. Yıldızlar kayboldu karanlık gece, gam dolu dilimde şimdi her gece.

Söyle bana Yağmur gözüm, sen hiç deniz gördün mü? Deniz sensin, yağmur sensin, ben bulutun olayım. Ankara Radyosu sanatçılarından Fatma Nurten Demirkol, Mahmut Oğun'un Güftesi Yalçın Benlican'a ait şarkısıyla konuğumuz oldu. Değerli dostlar, şimdi ise yine çok özel bir şarkıya kulak vereceğiz. Beste ve Güftesi Zekai Tuncay'a ait Kürdili Cazgâr şarkıyı sanatçının kendi sesiyle sunuyoruz sizlere. Dinleyeceğimiz bu şarkı sanatçının 2007 tarihli Aşka Merakım Ezel'den isimli albümüne adını veren eser. Zekai Tuncay sizlerle.

Sevgili dinleyicilerimiz, geçmiş zaman olur ki programı maziden bugüne harika bir köprü olmaya devam ediyor. Bazen o nostaljik şarkıları orijinal kayıtlarla sizlere sunuyoruz. Bazen sevilen eserleri güncel düzenlemelerle yayınlıyoruz. Ve geçmişten bugüne keyifli yolculuğu her sabah sizlerle TRT Name frekansında sürdürüyoruz. Şimdi Nihavend makamında eserlere kulak vereceğiz ve Ankara Radyosu'na uzanacağız. Kıymetli sanatçımız Nazlı Kanaat, Emin Onga'nın sevilen şarkısıyla bizlerle. Sen benim gönlümde açan son güldün, hasretindir yanan içimde şimdi.

Beste ve Güftesi Necip Mirkelamoğlu'na ait Nihavend makamındaki eseri Emel Sayın'dan dinledik. Bu eser 2007 yılında yayınlanan Güzel İzmir Şarkıları isimli albüm için derlenen şarkılardan biriydi. Efendim, nostaljik paylaşımlarımıza devam ediyoruz. Şimdi unutulmaz bir ses, kalbimize dokunan bir ses Behiye Aksoy'u dinliyoruz. Avni Anlı'nın Güftesi Ülkü Aker'e ait Nihavend şarkısını seslendiriyor sanatçı. Gözlerin bir aşk bilmecesi sorar gibi, bakışın eski günleri arar, arar gibi.

Şu kalbimin atışında seni hissederim. Güneşin her batışında seni hissederim. Evet, Mahmutoğlu'nun güftesi Tevfik Turan Atasever'e ait Nihavend şarkısıyla 1986 yılına uzandık. Samime Sanay'ın Yudum Yudum Sevdayım isimli albümünden bir kayıt dinledik. Bu vesileyle diyoruz ki efendim, hayatın güzelliklerine şahit olduğunuz her anda dileriz sevgisini hissedeceğiniz harika kalplerle kesişir yolunuz. Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi bir Saadet'in kaynak şarkısı var sırada. Güftesi Nurettin Rüştü Bingöl'e ait şarkıda Mustafa Sağyaşar bizlerle. Kirpiklerinin gölgesi güllerle bezenmiş. Rabbim yaratırken onu bir hayli özenmiş.

Bülbül gülleri sevdi, ben güzelleri. Serdar Kaşıkçılar Erol Sayın'ın Yaven şarkısını seslendirdi bizler için. Değerli dinleyenlerimiz, Geçmiş Zaman Olur Ki programında biliyorsunuz mazinin unutulmaz şarkılarıyla sizlere bolca seslenmeye gayret ediyoruz. Bazen bu sevilen eserleri günümüz düzenlemeleriyle de sizlere sunuyoruz. Efendim şimdi ise yine Niyaven bir şarkı var sırada. Belki çokça duymadığımız bir eser ama yine çok sevilen bir şarkı. Ferhat Sarmusak imzalı bir eser. Vedat Kaptan Yurdakul icrasıyla dinleyeceğiz bu sevilen şarkıyı. Bir kız aldı aklımı, yıktı gönül tahtımı. Gözleri dünya değer, şöyle dönüp baktı mı?

Sözlerini Zeki Celal Köseoğlu'nun kaleme aldığı Nihavend makamındaki Necip Gülses bestesinde Gökhan Sezen bizlerle birlikteydi. Kıymetli dinleyicilerimiz, Geçmiş Zaman Olur Ki programında maziden günümüze harika şarkılarla müzik yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi Necdet Tokatlıoğlu'nun sevilen bir rast şarkısını dinleyeceğiz. Güftesi İlkan Sana ait şarkıda Nazan Sıvacı'nın 2004 tarihli bir kaydını sizlerle paylaşacağız. Değerli sanatçımız, bakın bize nasıl sesleniyor. Gitmesin gözlerinden pırıl pırıl arzular, eksilmesin yüzünden o tebessüm, o bahar.

Yetmez bir aşk, bazen kader gülmeli. Yaralı gönüle sevda değmeli. Mecnun olsan da sen Leyla sevmeli. Sevgili birazcık halden bilmeli. O uzak yolları yakın etsen de, belki bir tek anı umut etsen de, yalgız hasret türküleri dillerde, sevgili birazcık halden bilmeli. Acı olur gülüşlerin dudakta, sevgili uzakta, gönül firakta, yüreğinde yaralı bir gül var ya, sevgili birazcık halden bilmeli. Kıymetli TRT Name dostlarımız, Güne Bir Şiir Bırak köşesinde bugün geçmişte Mülki İdare Amirliği'de yapmış olan şair Dağıstan Kılıçaslı'nın Beyoğlu Pera isimli şiir kitabından Yetmez Bir Aşk isimli şiirinden dizelerle sizlere seslenmek istedik. Oldukça duygusal dizelerdi. Umut ediyoruz bu özel dizeler kalbinize dokunmuştur. Gününüze bir parça renk katabildiysek ne mutlu bizlere. Ve efendim şimdi birlikteliğimize yine şarkılarla devam edelim. Bu harika duyguları şarkılarla taçlandıralım. Ve iki değerli sanatçımızdan dinleyeceğimiz bir düet de yol alalım programımızda. Bir Kamuran Yarkın şarkısına kulak veriyoruz. İlknur Elbilsin ve Erol Bingöl beraberce seslendiriyorlar. Ayrılık rüzgarı gönlüme doluyor.

Seni gönlüne alsan, orada uyuyup kalsam, sana yine doyamam, yıllarca uyanmasam. Özgen Gürbüz'ün güftesi Uğur Gül'e ait Rast eserini Vedat Çetinkaya'dan dinledik. 2004 tarihli bir kayda kulak verdik kıymetli dostlarımız. Ve sevgili dinleyicilerimiz, programımızın sonlarına doğru yaklaşırken şimdi İzmir Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Turgay Kızıltuğ bizlerle birlikte sanatçı Gültekin Çekin'in Rast makamındaki eserini seslendiriyor. Kara gözlüm efkarlanma gül gayrı.

Bugün de Nihavend'den Mahur'a, Rast'a, Buse'liğe uzanan harika eserlerle bir yolculuk gerçekleştirdik. Biz yarın yeniden bu mikrofonda sizlerle birlikte olacağız. En güzel dileklerle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Teknik yönetmenimiz sevgili Server Cesur Gençler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e huzur, mutluluk, bereket, sağlık sizlerle olsun diyoruz. Ve siz değerli dinleyenlerimizi Rast makamındaki bir türküde Filiz Şatıroğlu ile baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın, mutlu kalın.

0: TRT Name.
1: Müziğimizin hoş seda dolu sayfalarındaki hatıralarla gönül bahçenize konuk oluyoruz. Ayhan Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Arzı Musiki, Salı günleri saat 22.30'da TRT Name'de.

0: CRT Name.
1: Farklı yorumlar, sevilen şarkılar, hepsi ve daha fazlası her gün 18 haberlerinin ardından Akustik Name programıyla TRT Name'de.

TRT Name. Saat 12. Haberler. Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Amerika Birleşik Devletleri ile İran savaşında sona gelindi mi? Dünya bu sorunun yanıtına odaklandı. Amerikan Başkanı Donald Trump önce İran'a saldırıları iptal ettiğini duyurdu. Tahran'ın hiçbir zaman nükleer silah sahibi olmamayı kabul ettiğini öne sürdü, savaşı bitirdik dedi. Amerikan Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürece katkılarını övdü. İran'da anlaşma metninin büyük kısmının tamamlandığını duyurdu. Amerika ile İran arasında müzakere pazarlıkları sürerken sahada da hareketlilik yaşandı. Hürmüz Boğazı'nda patlama sesleri duyuldu. Amerika tarafından Tahran yönetiminin boğazdan geçen gemileri hedef aldığı doğrulandı. Boğazda trafik akışının sürdüğü ve İran'a ait iki drone'un düşürüldüğü ifade edildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Amerika-İsrail-İran savaşının sona ermesi için tüm diplomatik adımları attıklarını söyledi. Eşel mobil sistemiyle savaşın enflasyonist etkisinin sınırlandığını vurguladı. Samsun'da hitap eden Yılmaz, Türkiye'nin enerji ve gübre arzında problem yaşamadığının altını çizdi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Amerika'nın transatlantik ittifaka bağlılığını sürdürdüğünü söyledi. Washington yönetiminin NATO'nun kolektif savunmasında öncü rol oynamaya devam ettiğini belirtti. Ankara'daki zirvede müttefiklerin savunma sanayi üretimini artırmaya yönelik çalışmalarını da ortaya

koyacağını kaydetti. CHP'de 9 milletvekili için disiplin sürecinin başlatılmasının ardından gözler atılabilecek yeni adımlara çevrilmişti. Mersin milletvekili Ali Mahir Başarır ve İstanbul milletvekili Gökhan Günaydın'ın grup başkan vekili unvanları meclisin resmi internet sitesinden kaldırıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özgür Özel'in CHP'deki krizi derinleştirdiğini ve ana muhalefette adım adım bölünme yaşandığını söyledi. CHP'nin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'dur dedi. Özel'in yolunun doğru bir yol olmadığını vurguladı. Ankara'nın yeni Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili olan Aykut Çelik, Hakimler Savcılar Kurulu'nca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yarınki liselere geçiş sistemi sınavına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bu yıl ilklere imza atılacağını söyledi. Bakan Tekin, sınav sürecindeki her aşama kameralarla kayıt altına alınacak dedi. Bir diğer yeniliği ise beslenme paketi olduğunu belirtti. Sınav sonuçlarının ise 10 Temmuz'da açıklanacağını kaydetti. İlaca ve tedavi yöntemlerine erişimin kolaylaştırılması için destekler sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 21'i yerli toplam 32 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 5G abone sayısının 2,5 ayda 42 milyona yaklaştığını açıkladı. Bu hızlı uyum, Türkiye'nin dijital dönüşümdeki kararlılığını bir kez daha ispatladı, dedi. Uraloğlu, İstanbul'da düzenlenen Türkiye Yüzyılında İletişimin Geleceği Dijital Dönüşüm Zirvesi'ne katıldı. Anayasa Mahkemesi, CHP'nin ortaya attığı 128 milyar dolar iddialarını verdiği kararla çürütmüş oldu. Yüksek Mahkeme, CHP'nin iddialarının somut hiçbir delile ve olgusal temele dayanmadığını belirterek, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak lehine verilen tazminat kararının yerinde olduğuna hükmetti. İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında ünlü isimlerin de olduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hakkında tutuklama talep edilen 10 şüpheliden 9'u tutuklandı. Kenan Doğulu, Beren Saat, Enis Arıkan'ın da aralarında olduğu 14 kişi için adli kontrol uygulandı. Ticaret Bakanlığı, vize aracılık firmalarının reklam faaliyetlerine ilişkin incelemelerini sürdürüyor. Bu kapsamda reklam kurulu vize garantisi, %100 onay garantisi ve hızlı sonuç gibi ifadeleri mercek altına aldı. Kurul, 6 firmanın reklamları hakkında tedbiren durdurma kararı verdi. Haberleri sunduk.

0: Meyvedeki Şarkılar. Merhaba sevgili dinleyenler, TRT Name'ye, Zirvedeki Şarkılara hoş geldiniz. Mikrofonda ben Demet Akat, program yapımcımız Oğuz Unutulmaz. Bu hafta yine her hafta olduğu gibi Türk sanat müziğinin en nadide eserleriyle, gönüllere dokunan melodilerle zirveye doğru bir yolculuk yapacağız. Kimi zaman hüzünle dolup taşacak, kimi zamansa içimizi ısıtan bir sevda hikayesine kapılacağız. Eğer hazırsanız, Türk sanat müziğinin en güzel melodileri ruhunuza dokunmaya hazır. Hadi zirveye yolculuğumuz başlasın.
1: TRT Name.

Da zirvedeki şarkıların sonuna geldik. Siz sevgili dinleyicilerimizin istekleriyle şekillenen bu müzikal serüvene eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz, mikrofonda ben Demet Akat. Bir sonraki programda buluşmak üzere. Hoşça kalın, müzikle kalın.

0: CRC Name.
1: Saat 14.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış şokların enflasyonun düşüş sürecinde gecikmelere sebep olabileceğini belirtti. Önemli olan bu şoklara rağmen ilerlemedir dedi. Birkaç aylık gecikmeyle de olsa dezenflasyonun süreceğini vurgulayan Bakan Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği 69. Genel Kurulu'nda konuştu. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, jeopolitik gelişmelerin ekonomiye etkisini değerlendirdi. Doğru politika adımlarını attığımız sürece jeopolitik gelişmeleri dezenflasyon sürecini tersine çevirecek bir unsur olarak değerlendirmiyoruz dedi. Karahan, Türkiye Bankalar Birliği 69. Genel Kurul toplantısında konuştu. Türkiye'de mobil abone sayısı 100 milyona, 5G abone sayısı ise 42 milyona yaklaştı. 2,5 ayda gelinen noktayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu açıkladı. Bu hızlı uyum Türkiye'nin dijital dönüşümündeki kararlılığını bir kez daha ispatladı dedi. Bakan Uraloğlu, fiber optik ağ altyapısının da dünya çevresini 17 kez dolaşabilecek uzunluğa eriştiğini söyledi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yarın yapılacak LGS sınavı öncesi hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. Türkiye genelinde 29.103 personel görev yapacak, kimliğini kaybeden adaylar için nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak. Anayasa Mahkemesi CHP'nin ortaya attığı 128 milyar dolar iddiasını verdiği kararla çürüttü. Yüksek Mahkeme CHP'nin iddialarının somut hiçbir delile ve olgusal temele dayanmadığını belirtti. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak lehine verilen tazminat kararının yerinde olduğuna hükmedildi. Albayrak'ın avukatından kararla CHP'nin itiraflarının kurumsallaştığı tasdiklendi. Açıklaması geldi. Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barak'la Ankara'da bir araya geldi. Bakan Fidan, Tom Barak'ı Dışişleri Bakanlığı'nda kabul etti. İran'la ABD arasında anlaşma olacak mı sorusuna ilişkin taraflardan gelen açıklamalar bir uzlaşıya yakın olunduğuna işaret ediyor. Öyle ki Amerikan basını anlaşmanın bu hafta sonu İsviçre'nin Cenevre kentinde imzalanacağını iddia ediyor. Hatta anlaşma öncesinde ABD Hava Kuvvetleri'ne ait uçakların hazırlıklar kapsamında Avrupa'ya hareket ettiği öne sürülüyor. Petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC üretimi artırma kararı aldı. 7 üretici ülke Temmuz'da günlük petrol üretimini 188 bin varil artıracak. Uzmanlara göre bu adım piyasalardaki arz endişesini gidermeye yetmeyebilir. Bölgede barış sağlanıp Hürmüz açılsa bile arz dengesinin sağlanması 2027'yi bulabilir. Türkiye'de düzenlenecek kritik NATO zirvesi için üst düzey bir güvenlik protokolü uygulanacak. Zirve kapsamında toplamda 70 bin personel sahada olacak. Ankara'ya giriş noktalarında kontroller sıklaştırılacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump başta olmak üzere liderlerin kullanacağı güzergahlarda

jandarma komando timleri görev üstlenecek. Türk donanması Doğu Akdeniz'deki tatbikatta vurucu gücüyle adeta gövde gösterisi yaptı. Tarihi ilklere sahne olan atışlarda yerli ve milli silah sistemleri hedefleri tam isabetle vurdu. İlk kez bir tatbikatta 8 güdümlü mermi ve bir torpido ateşlendi. TCG Anadolu'ya yönelik kamikaze deniz aracı tehdidinin TB3 SİHA'larla bertaraf edildiği anda nefesler tutuldu. Telefon dolandırıcılarının hedefinde bu kez Afyonkarahisar'da yaşayan yaşlı bir kadın vardı. Hesabınız FETÖ'nün eline geçti. Yalanıyla kandırdıkları kadını 7,5 milyon lira dolandırdılar. 175 saatlik kamera kaydını izleyen polisler 4 kişilik çeteyi çökertti. Geçen Mayıs ayı dünyada şu ana kadar ölçülen ikinci en sıcak Mayıs ayı oldu. Ortalamanın üstündeki sıcaklık değerleri özellikle Avrupa'nın batısında erken ve kavurucu sıcak hava dalgasına yol açtı. Ay boyunca kurak ve yağışlı koşullar arasında da belirgin bir tezat yaşandı. Spor. Altı Dünya Kupası açılış törenlerinin ilkiyle resmen başladı. Meksiko City'deki tarihi Azteca Stadyumu 3. kez bu onura ulaştı. Shakira ve Burna Boy turnuvanın resmi şarkısı Day Day ile futbol ateşinin bir kez daha fitilini yaktı. Dünya Kupası'nın açılış maçı olan Meksika-Güney Afrika mücadelesi ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Voleybol Milletler Ligi'nde gözler filenin efelerinin ikinci maçına çevrildi. İlk maçında ABD'ye 3-1 yenilen milliler ikinci sınavını Fransa karşısında verecek. Bu gece 2.30'da başlayacak kritik mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

0: Stüdyoname.
1: Merhaba değerli dinleyenler, TRT Ankara Radyosu'nca hazırlanan Stüdyoname ile sizlerleyiz. Bizler programı hazırlayan Tuğba Altay, Tonmeister Enver Ergun, Stüdyo Teknik Görevlisi Tolga Önbaş ve mikrofonda ben Gülden Özpamuk. Her birinizi sevgiyle selamlıyoruz. Hoş geldiniz radyolarınızın başına. Stüdyomuzda hazır bulunan radyomuzun çok kıymetli sazlarını hemen takdim edelim. Kemanda Murat Kadir Gök, Serhat Çiğiltepe, Violonsel'de Ahmet Dinleyen, Viola'da Kumsal Okur, Klasik Kemençe'de Sercan Halili, Kanun'da Vedat Erdem Koca, Ud'da Gökhan Macit, Ney'de Celalettin Biçer, Ritim Saz'da Halil Uğur Kutlu ve Şef İpek Dereli bizimle. Değerli dinleyenler, Stüdyoname programında bugün Tamburi Mustafa Çavuş'un musikimize kattığı birbirinden güzel şarkıları dinleyeceğiz. Bizi bu müzik yolculuğuna Şef İpek Dereli yönetimindeki TRT Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği Kadınlar Topluluğu çıkarıyor. Kadınlar Topluluğumuzdan dinleyeceğimiz ilk Tamburi Mustafa Çavuş eseri Hisar Buselik makamındaki bir şarkı. Dü çeşmimden gitmez aşkın hayali, kıble oldu bana dostun cemali. Ardından Tamburi Mustafa Çavuş'un yine bir Hisar Buselik şarkısı. Dök zülfünü meydana gel, sür atını ferzana gel, al daireni hengama gel, bülbül senin, gülşen senin. Ve Şef İpek Dereli yönetimindeki TRT Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği Kadınlar Topluluğu sizinle.

0: TRT Name.
1: Şef İpek Dereli yönetimindeki kadınlar topluluğumuz Tamburi Mustafa Çavuş'a ait Hisar Buselik makamında eserler icra etti. Değerli dinleyenler, TRT Ankara Radyosu'nca hazırlanan Stüdyo Name, Tamburi Mustafa Çavuş'a ait eserler sunmaya sanatçımız Eylül Tuğra'nın söyleyeceği Şehnaz Buselik makamındaki şarkıyla devam ediyor. Küçük suda gördüm seni, gözlerinden bildim seni, inkar etmem sevdim seni. Ne kadar cefa edersen, gönül ayrılmıyor senden.

Dar Ali'ye Koyuncu yorumuyla dinliyoruz. Fırsat bulsam yâre varsam, biraz derdimi ona yansam. Yâr elinden, halk dilinden kurtulamam her ne yapsam.

Ankara Radyosu Ziya Taşkent Stüdyosu'ndan size ulaşan programımız Stüdyo Name'de Tamburi Mustafa Çavuş'a ait eserleri kadın sanatçılarımızdan dinlemeye devam ediyoruz. Tamburi Mustafa Çavuş'un Hüzzam makamındaki şarkısını sanatçımız Elif Güreşçi icra ediyor. Sevdim yine bir afet gibi yar, çeşmesi yehi eyler dile kar.

Aşık, Aşık Tamburi gibi isimlerle de anılan 18. yüzyıl bestekarı Tamburi Mustafa Çavuş, halk şiirini şehir diliyle harmanlamış güçlü bir isimdir musikimizde. Sanatçımız Eniz Avaroğlu'ndan dinleyeceğimiz Nikriz makamındaki şarkıda da bu motifleri görüyoruz. Elmas senin yüzün gören, ayrılır mı kadrin bilen? Elmasımdan mendil aldım, mecnun olur gönül veren.

Güftesi ve bestesi Tamburi Mustafa Çavuş'a ait Sabah makamında şarkılar dinleyeceğiz. Önce sanatçımız Meliha Yazıcı, bir esmere gönül verdim, firakiyle arttı derdim diyecek. Hemen ardından Şef İpek Dereli yönetimindeki TRT Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği Kadınlar Topluluğu, Lofçanın Üstünde Kuyu, Kuyudan Çekerler Suyu adlı sabah makamındaki şarkıyı seslendirecek. Sabah makamına geçiş taksimini Neyi ile Celalettin Biçer'den dinliyoruz.

0: TRT Name.
1: Stüdyo Nami programında Namilerin izini Tamburi Mustafa Çavuş şarkılarıyla sürmeye devam ediyoruz ve Şef İpek Dereli yönetimindeki TRT Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği Kadınlar Topluluğu Hüseyini makamında şarkılar seslendiriyor. Önce Bir Dilberdir Beni Yakan, Gurbet Oldu Bize Vatan. Ardından Kadınlar Topluluğumuz Böyle Rakkas Ne Demeli, Simütendir Gül Bedeni. Beste şarkı okudukça Çalpare'den Gitmez Eli şarkısını söylüyor. Hüseyini makamına geçiş taksimini klasik kemençeyle Sercan Halili icra ediyor.

Tanburi Mustafa Çavuş'la aramızda 3 asır var. Asırların ötesine geçen bu büyük bestekarın İsfahan makamındaki şarkısına sanatçımız Belgin Gök'ün sesi hayat veriyor. Fesleğen ektim, gül bitti. Dalında bülbüller öttü. Ötme bülbül, yârim gitti.

Hiç uyutmaz beni derdim, sana ben gönlümü verdim. Tanburi Mustafa Çavuş'a ait Tahir makamındaki şarkıyı söylemek üzere sanatçımız Özant Koç geliyor mikrofona.

TRT Name'nin değerli dinleyenleri, 18. yüzyıl bestekarlarından Tamburi Mustafa Çavuş'a ait şarkılardan oluşan Stüdyo Name programı, Şef İpek Dereli yönetimindeki Kadınlar Topluluğu'nun sunacağı Tamburi Mustafa Çavuş eserleriyle son buluyor. Programı hazırlayan Tuğba Altay, tonmeisterimiz Enver Ergun, stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş ve ben Gülden Özpamuk. Yeniden buluşmak ümidiyle huzurlarınızdan ayrılıyor, musiki dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın.

0: TRT Name.
1: Saat 16.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Edirne'de olacak Selimiye Camii Şerifi'nin restorasyon sonrası yeniden ibadete açılışı törenine katılacak. Programında bir dizi açılış ve anahtar teslim töreni de olacak. Türkiye, ABD, İsrail, İran üçgeninde yaşanan kritik süreci yakından izliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, savaşın sona ermesi için atılan diplomatik adımlara vurgu yaptı. Samsun'da iş dünyasına seslenen Yılmaz, Eşel Mobil sistemiyle savaşın enflasyonist etkisinin sınırlandığına dikkati çekti. Enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı verdi. İlaca ve tedavi yöntemlerine erişimin kolaylaştırılması için destekler sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 21'i yerli toplam 32 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin yerli yabancı tüm yatırımcılara adil koşullar sağladığını belirtti. Türkiye'ye güvenenler, Türkiye'de yatırım yapanlar kazanır dedi. Bakan Kacır, Renault Boreal Bant'tan inme töreninde konuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yapay zekanın yeni imkanlarla birlikte yeni tehlikeler de içerdiğini söyledi. Çocukların dijital dünyada tek başına bırakılmaması gerektiğini vurguladı. Bakan Göktaş, İstanbul'da düzenlenen Dijital Anafor ve Ekran Bağımsızlığı Zirvesi'nde konuştu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yarın yapılacak liselere geçiş sistemi sınavına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bu yıl ilklere imza atılacağını söyledi. Bakan Tekin, sınav sürecindeki her aşama kameralarla kayıt altına alınacak dedi. Bir diğer yeniliğin ise beslenme paketi olduğunu belirtti. Sınav sonuçlarının ise 10 Temmuz'da açıklanacağını kaydetti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yarın yapılacak LGS sınavı öncesi hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. Türkiye genelinde 29.103 personel görev yapacak, kimliğini kaybeden adaylar için nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında ulaştırma ve lojistikte tarihi bir dönem başlıyor. Avrupa ve Körfez bölgesini birbirine bağlayacak kesintisiz ticaret köprüsü kurulacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Avrupa'ya uzanan lojistik gücümüzle Körfez'in yükselen potansiyeli aynı hedefte buluşuyor dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, NATO zirvesi öncesinde gündeme gelen F-35 tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Parlamenter diplomasi kapsamında yapılacak ABD temaslarında Türkiye'nin tezlerini anlatacaklarını söyledi. Akar, Karadeniz'de balıkçı gemisine düzenlenen saldırıyla ilgili sürecin takip edildiğini de belirtti. Türkiye'de düzenlenecek kritik NATO zirvesi için üst düzey bir güvenlik protokolü uygulanacak. Zirve kapsamında toplamda 70 bin personel sahada olacak. Ankara'ya giriş noktalarında kontroller sıklaştırılacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump başta olmak üzere liderlerin kullanacağı güzergahlarda jandarma komando timleri görev üstlenecek. Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği, Kral 3. Charles'ın resmi doğum günü kutlamak amacıyla resepsiyon düzenledi. Etkinlikte konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Zeki Levent Gümrükçü, Avrupa güvenliğinin geleceği açısından tarihi dönemeçten geçildiğini belirtti. Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki işbirliği her zamankinden daha önemlidir dedi. ABD ve İran arasındaki savaş bitti mi? ABD Başkanı Donald Trump'ın son açıklamasına göre evet. Trump, İran'la savaşı bitirdik, harika bir anlaşma yaptık dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürece katkısından övgüyle bahsetti. İran'da anlaşma metninin büyük kısmının tamamlandığını duyurdu. Mardin'de 60 yıldır süren kadastro davası sonuçlandı. Adalet Bakanlığı'nın sıfır kadastro dosyası hedefi kapsamında 456 tarafın yer aldığı arazi anlaşmazlığı davası 70. duruşmada karara bağlandı. Söz konusu taşınmazların bir kısmının hazine, bir kısmının ise hak sahipleri adına kayıt ve tescil edilmesine karar verildi. Türkiye'nin 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanması tüm ülkeyi sevince boğdu. Sabiha Gökçen Havalimanı da bu heyecana ortak oldu. Havalimanı yönetimi, Hava Trafik Kontrol Kulesi, A Milli Takım'ın maç günlerinde Türk bayrağının renkleriyle aydınlatacak. 2026 FIFA Dünya Kupası Meksika'daki görkemli açılış töreniyle başladı. Törende

Dünyaca ünlü sanatçılar sahne aldı. Dünya Kupası'nın resmi marşı DNA ilk kez seslendirildi. Organizasyona üçüncü kez ev sahipliği yapacak olan Meksika tarihe geçti. Haberleri dinlediniz.

sesi çökmüş üstüme, sevincim buruk yine. Sonbahar sesi çökmüş

sevince geç kaldım, ya sevmeyi bilmedim.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Doğan Dikmen yönetiminde İstanbul Radyosu Karma Fasıl topluluğundan Nihavend Faslı'nı dinleyeceksiniz. Ara taksimini Ut'la Hakan Aydınlık yapıyor.

0: İstanbul Radyosu Karma Fasıl Topluluğundan Nihavend Faslı'nı dinlediniz. Yöneten Doğan Dikmen'di, ara taksimini Ut'la Hakan Aydınlık yaptı.
1: Saat 18.
2: Haberler.
1: İyi akşamlar.

Selamlar değerli dinleyenler, spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP için siyasi parti değil sanki dövüş kulübü tanımlamasını yaptı. Bu ülkenin ana muhalefeti adına biz üzülüyoruz dedi. Erdoğan, Edirne'de Selimiye Camii'nin yeniden ibadete açılması töreninde konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı. Terörün gölgesini ülkemizin üzerinden tamamen kaldıracağız mesajını verdi. Türklerin Rumeli'ye geçişinin 672. yıl dönümü Çanakkale'de törenlerle kutlandı. Türk bayraklarıyla donatılan onlarca deniz aracı Nusret Mayın gemisi eşliğinde Gelibolu'ya yol aldı. Törene katılan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, milli birlik ve dayanışma vurgusu yaptı. Türkiye, ABD, İsrail, İran üçgeninde yaşanan kritik süreci yakından izliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, savaşın sona ermesi için atılan diplomatik adımlara vurgu yaptı. Samsun'da iş dünyasına seslenen Yılmaz, Eşel Mobil sistemiyle savaşın enflasyonist etkisinin sınırlandığına dikkati çekti. Enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış şokların enflasyonun düşüş sürecinde gecikmelere sebep olabileceğini belirtti. Önemli olan bu şoklara rağmen ilerlemedir dedi. Birkaç aylık gecikmeyle de olsa dezenflasyonun süreceğini vurguladı. Bakan Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği 69. Genel Kurulu'na katıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Selimiye Camii'nin büyük bir titizlikle restore edildiğini söyledi. Edirne'nin turizmde kat ettiği mesafeyi anlattı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurumsa, Edirne'de yapımı tamamlanan 1033 konutun anahtarlarının teslim edildiğini belirtti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yarın yapılacak YGS sınavı öncesi hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. Türkiye genelinde 29.103 personel görev yapacak. Kimliğini kaybeden adaylar için nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak. CHP Merkez Yönetim Kurulu bugünkü toplantısında yeni disiplin kararları aldı. Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncel'le Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. ABD ve İran arasında anlaşma imzalanması beklenirken ipler yine gerildi. ABD Başkanı Trump, anlaşmaya ilişkin İran basınında yer alan haberleri yalan olarak niteledi. Üst düzey bir ABD'li yetkili de, Tahran anlaşmaya uyana kadar dondurulan mal varlıkları hiçbir şekilde kullanıma açılmayacak dedi. Piyasalar ABD-İran hattındaki gelişmeleri fiyatlıyor. Petrol fiyatları Orta Doğu'da anlaşma beklentileriyle önce sert düştü. Ardından 90 dolar bölgesine doğru hareketlendi. Haftanın son işlem gününde altın cephesinde ise denge arayışı var. Gram altın 6200 lira bölgesinde hareket ediyor. Türkiye-Mısır ikili hava tatbikatı, Türk Hava Kuvvetleri ile Mısır Hava Kuvvetleri unsurlarının katılımıyla devam ediyor. Tatbikatla iki ülke hava kuvvetlerinin birlikte harekat kabiliyetinin artırılması hedefleniyor. Rekabet Kurulu, dijital film ve dizi platformlarında rekabeti artırmaya yönelik önemli bir karar aldı. Yeni düzenlemeyle Netflix, Blue TV, Disney Plus gibi platformlar oyuncu, senarist ve yönetmenlere sadece bizimle çalışacaksın diye şart koşamayacak. Yerli yapımların tek bir platformda kalma süresi de sınırlandırılacak. Tunceli'deki Gülistan Doku soruşturması titizlikle sürdürülüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yakalanan Umut Altaş'ın genç kızın gömülebileceği yerlere ilişkin ifadeleri sonrası yeniden harekete geçildi. Munzur Üniversitesi ile Sarı Saltuk Viyadüğü çevresinde yeraltı görüntüleme cihazlarıyla arama başlatıldı. İstanbul'da 2016 yılında öldürülen Aynur Kambur'un faili meçhul kalan cinayeti 10 yıl sonra aydınlatıldı.
cinayeti işlediğini itiraf eden şüpheli keşif için olay yerine getirildi. Saldırıyı nasıl gerçekleştirdiğine dair detayları savcılık ve emniyet ekiplerine anlattı. Beyaz et sektöründe piyasa işleyişini bozarak haksız fiyat artışı ve tüketici mağduriyetine yol açanlara yönelik soruşturma başlatıldı. İstanbul merkezli soruşturma kapsamında 8 ilde 32 şüpheli gözaltına alındı. 13 şirkete denetim kayyımı atandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın Ankara için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olması gerektiği bildirildi. Spor. 2026 Dünya Kupası B grubunda bu akşam Kanada ile Bosna Hersek karşı karşıya gelecek. Saat 22'de başlayacak mücadele TRT1 ve tabii nakden yayımlanacak. Haberleri dinlediniz.

0: İyi akşamlar değerli dinleyenler. Güzel İzmir'den gerçekleştirdiğimiz Akustikname canlı yayınımızla sizleri selamlıyoruz. Bugün bizlere kemanda Onur Soysal, kanunda Ali Emre Arslan, klarnette Tolga Akşit, bas gitarda Olgun Kılıç, piyanoda Caner Aral ve ritim sazda İsmet Çakmak eşlik edecek. Akustikname'yi her hafta olduğu gibi bu hafta da siz kıymetli dinleyenlerimiz için Alpaslan Kara İbrahimoğlu hazırladı. Tonmeisterimiz Yusuf Günday ve mikrofon başında ben Dilek Özkan Emiroğlu ve Emrah Yiğit. Saatleriniz 19'u gösterene kadar birbirinden güzel şarkılarla, türkülerle sizlerle birlikte olacağız efendim. Emrah'cığım.
1: Merhaba Dilekciğim, nasılsın?
0: Merhaba, iyiyim. Sen nasılsın?
1: Teşekkür ederim. Yine dinleyenlerimizle birlikteyiz. Onlar için güzel şarkılar hazırladık.
0: Evet, bu güzel yaz gününde böyle Yeşilçam'a götürelim dedik. Hani kuşlar, evet, ağaçlar, binbir renkli çiçekler, o unutulmaz güzel şarkılardan birini birlikte seslendirmeye çalıştık. Evet. O zaman Hicaz devam edelim Emrah'cığım.
1: Tamamdır.
0: Ben bir şarkı seslendirmeye çalışacağım. Bestesi ve güftesi Metin Eryüreğe ait ve diyeceğiz ki efendim. Kayboldum kaybolan yıllar içinde, gönlümce bir zaman yaşayamadım.

0: Teşekkürler arkadaşlar, güzelleştiğiniz için. Hicaz da ayrı bir güzel değil mi Emrah'cığım?
1: Gönlüne yüreğine sağlık. Hicaz tabii ki bambaşka bir makam.
0: Kalbimize dokunan
1: evet,
0: bir makam.
1: Kalbimize dokunan bir makam.
0: O zaman bir Hicaz daha diyelim.
1: Tamamdır.
0: Yine Yeşilçam'a doğru gidelim. Ve diyelim ki efendim, gölgesinde mevsimler boyu oturduğumuz, hep el ele vererek hayaller kurduğumuz.

0: TRT Name.
1: İzmir'den gerçekleştirdiğimiz akustik name canlı yayınımız devam ediyor efendim. Teşekkürler arkadaşlar güzelleştiğiniz için.
2: Evet.
1: Hicaz'dan Nihavend'e doğru yol alacağız değil mi Emrah'cığım?
2: Evet. Ne söyleyeceksin? Gönlüne, yüreğine sağlık.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Ayrıca saz sanatçısı abilerim ve kardeşlerim içinde. Onların da gönlüne sağlık olsun. Duygularına sağlık olsun diyelim.
1: Değil mi? Çok teşekkürler her zaman. İyi ki varlar, iyi ki birlikte çalışıyoruz bu
2: evet,
1: kıymetli saz sanatçılarıyla.
2: Şimdi sırada Nihavend makamında bir güzel bir eser var. Yusuf Nalkese'nin bir eseri. İnan ki kimse bana senin gibi bakmadı. Vallahi billahi kimse beni senin gibi yakmadı diyeceğiz.
1: Keyifle dinleyeceğiz.

0: Teşekkürler Emrah'cığım. Ağzına yüreğine sağlık.
1: Ben teşekkür ederim Dilekçim.
0: Çok da sevdiğim bir şarkıydı. Ay iyi ki var bu şarkılar. Yine
1: Evet.
0: öyle bir şarkı dinleyenlerimizin çok sevdiği. Bugün baya böyle biz bir Yeşilçam'a doğru gitmişiz. Yine gideceğiz. Değil
1: Evet,
0: mi?
1: hem Yeşilçam hem biraz hüzün.
0: Hüzün.
1: Böyle
0: Aslında
1: güzel.
0: biraz da hani yaz geldi, havalar ısındı. Onun
1: Evet.
0: da enerjisi. Zaten yaz gelince onu fark ediyorum. Repertuarlarımızda böyle bir Yeşilçam esintisi oluyor. Gidiyoruz ister
1: Hafif
0: istemez.
1: bir resinti
0: Evet, yine öyle bir şarkı
1: oluyor,
0: efendim.
1: evet.
0: Bestesi Teoman Alpay, güftesi Münir Evcioğlu'na ait ve diyecek ki sanatçımız. Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar, yeryüzünde sizin kadar yalnızım.

0: TRT Name.
1: Akustik Name canlı yayınımız İzmir'den devam ediyor efendim. Teşekkürler Emrahcığım, ağzına yüreğine sağlık.
2: Ben teşekkür ederim Dilekciğim, sağ olasın.
1: Şimdi her hafta olduğu gibi bu muhteşem orkestra kıymetli dinleyenlerimiz için çok güzel bir eser hazırladılar. O zaman bu kıymetli orkestrayla buluşturalım dinleyenlerimizi. Buyurun arkadaşlar.

0: Şahane, muhteşem. Tek kelimeyle harika değil mi?
1: Her zaman
0: her zaman o mest olduk
1: muhteşemler.
0: Yine. Evet. Alkışlıyoruz. Alkışların en büyüğü.
1: Gönüllerine sağlık olsun onlara.
0: Bu güzel Hüseyinli makamındaki oynaması Tamburi Cemil Bey'den ancak bu kadar güzel icra edilirdi diye evet. düşünüyorum. O zaman Hüseyin'i devam edelim Emrah'cığım. Sen de dinleyenlerimize güzel bir türkü seslendir. Malum akustiknamede biz türkü söylemeden de yapamıyoruz. Bugün de Emrah Yiğit sizlere çok güzel bir Hüseyin'i türkü söyleyecek ve diyecek ki keklik dağlarda şağlar, yavrum diye ağlar.

0: Duygulandık.
1: Çok severim.
0: Çok da güzel seslendirdin.
1: Evet.
0: O duygu öyle bir hissedildi ki.
1: Teşekkür
0: ağzına
1: ederim.
0: Yüreğine dilek sağlık.
1: Elimden geldiğince seslendirmeye
0: gerçekten çok da sevdiğim. Çok güzel bir türkü zaten. Sen de çok güzel seslendirdin.
1: Sağ olasın. Teşekkür ederim.
0: Yine Hüseyin'e devam edeceğiz efendim. Emrah Yiğit yine Hüseyin'in makamında bir şarkı seslendirecek. Bestesi Selahattin İçli, güftesi Hüceste Aksavr'ına ait. Ve diyecek ki, zeytin gözlüm sana meylim nedendir?

0: Teşekkürler Emrah'cığım.
1: Ben teşekkür ederim. Dilekçim sağ olasın.
0: Ne güzel şarkılar. Şimdi yine Nihaven'de doğru yol alalım istiyoruz efendim. Emrah'ı biraz dinlendirelim. Ben Nihavent makamında bir şarkı seslendirmeye çalışacağım. Bestesi Avni Anıl, güftesi Turgut Yerkent'e ait ve diyeceğiz ki efendim sizlerin de eşliğinizi hissedeceğiz tabii, değil mi Emrah'cığım?
1: Evet, kesinlikle.
0: Mihrabım diyerek sana yüz vurdum.

0: Teşekkürler arkadaşlar.
1: Evet, Dilek'cim gönlüne yüreğine sağlık. Avni hocamızın da ruhuna gitsin diyelim. 14 Haziran'da
0: değil mi?
1: Ölüm yıl dönümü.
0: Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Türk sanat müziğimizin gerçekten çok büyük bir bestekarı. Kesinlikle. Ve İzmir Radyosu'nda da çok büyük programlara imza atmış bir evet bestekar. Allah rahmet eylesin. Evet. Efendim, o zaman duygulandık böyle üst üste. Yine Nihavend devam edelim. Biraz hareketlenelim. Şöyle İstanbul'a doğru gidelim değil mi Emrah'cığım? Şimdi bu havada ne kadar güzeldir İstanbul.
1: Evet.
0: Bestesi Ünal Narçın'a ait bir şarkı seslendirelim o zaman. Ve diyelim ki, kız sen İstanbul'un neresindensin?

0: Teşekkürler evet, arkadaşlar.
1: Selam olsun İstanbul'a da buradan.
0: Bizi evet, dinleyen, dinleyici. Güzel ülkemin her yerinde bizi dinleyen, dinleyenlerimize.
1: Evet, tüm ülkemizi.
0: Tüm dünyaya selam olsun.
1: Evet.
0: Evet, saatimiz yine bir akustik namenin sonuna gelmişiz efendim. Bu haftada nasıl geçti vaktimiz anlamadık. Biz haftaya yine aynı gün ve saatte sizlerle buluşmayı diliyoruz. Bugün bizlere kemanda Onur Soysal, kanunda Ali Emre Arslan, klarnette Tolga Akşit, bas gitarda Olgun Kılıç, piyanoda Caner Aral ve ritim sazda İsmet Çakmak eşlik etti. Alparslan Kara İbrahimoğlu hazırladı akustik nameyi. Tonmeisterimiz Yusuf Günday, mikrofon başında ben Dilek Özkan Emiroğlu ve Emrah Yiğit. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın ve şahane bir türküyle programımızı bitirelim efendim.

Merhaba sevgili dinleyenler, saatimiz 19. Güzel bir akşam dileğiyle İstanbul Radyosu'ndan Akşamın Sesi programıyla sesleniyoruz sizlere. Bugün Cuma, haftanın son çalışma günündeyiz. Yarın LGS sınavı var, sınava girecek olan gençlerimize başarılar dilekleriyle başlıyoruz bugün beraberliğimize. Programı sizler için Musa Özdemir hazırladı, teknik yönetmenimiz Selda Kış, mikrofonda ben Tülay Tüzün. Güzel ve keyifli bir akşamda Türk sanat müziğinin o güzel şarkılarıyla sizleri ağırlayacağız ve Muhayyer Kürdi makamında şarkılarla başlayalım istedik bugün. Önce Türkan Ateş'in güftesini yazdığı Necdet Tokatlıoğlu'nun şarkısında Behiye Aksoy'a kulak veriyoruz. Artık yeşerecek bir dalım yok, yağmurlar yağsa da hoş, yağmasa da.

gün yanmaktan, korkarım ben sana aşık olmaktan. Hasretinle yanıp seni anmaktan, bir günde saçlarım bembeyaz olur. Sesimi duy artık, halim çok yaman. Gençliğim dillerde oldu bir roman. Gelin olduğunu duyduğum zaman, bir günde saçlarım bembeyaz oldu. Sen verdin gönlüme derdi kederi. Yaşadım diyemem sensiz günleri. Başında görünce beyaz tülleri, bir günde saçlarım bembeyaz oldu.

Yaşar Özel'i dinledik. Alaaddin Şensoy'un Muhayyer Kürdi şarkısıydı. Güfte Salih Korkmaz'a aitti. Yine aynı makamda Nükhet Ulaştır'ın güftesini Amir Ateş bestelemiş, Alper Diler'in yorumuyla dinliyoruz. Sevenler hep ağlarmış, yanar bağrın dağlar.

güzel mevsimin sıcak yazında dedi Eylül Turan, Mustafa Ünal Yılmaz Er'in şarkısıydı. Yine Muayyer Kürdi bir şarkıyla devam edelim. Saatimiz 19.18'i gösterirken Hasan Eylen'e kulak verelim. Ferhat Sermusak, Sevinç Han'ın sözleriyle bestelemiş. Yüreğimden yüreğine yollar var.

çift sevdalı bakışın aşk ateşi ruhumu sardı. Taner Şener kendi şarkısını seslendirdi. Şimdi Ahmet Selçuk İlkan'ın dizeleri, Muzaffer Özpınar'ın Muayyer Kürdi şarkısıyla Emel Sayın'a kulak veriyoruz akşamın sesinde. Bir sır gizli şu kalbimde, hüzün vardır her gece.

Birlikteliğimizin ilk yarım saati Zeki Müren'le geride kaldı. Muhayyer Kürdi bir eserdi yine. Dolarken gönlüme bir tatlı hüzün, aşktan da üstün. Şimdi Mine Geçili'ye kulak veriyoruz. Vedat Şenyol'un dizeleri Zeki Müren'in bestesiyle. Yaşamak zevki verir ruhuma sonsuz kederim.

Ey sevgilim, hasretim sana, Didar Ali'ye Koyuncu seslendirdi Arif Sami Toker'in Muhayyer Kürdi şarkısını. Şimdi Kürdi makamında eserlerle devam edeceğiz. Akşamın sesine TRT Name'de ve ilk olarak bir Turhan Taşan bestesinde Nazan Sıvacı'ya kulak vereceğiz. Güfte Yalçın Benlican'a ait. Aşk rüyadır çoğu zaman, olduğu gibi bırak. Tek sen misin ayrılan, üzüldüğün şeye bak.

Saatimiz 19.51'i gösteriyor sevgili dinleyenlerimiz. Nigün Aygül'den dinledik Hüseyin Erbay'ın Savaş Yavuz'un dizeleriyle bestelediği Kürdiye eseri. Dudağımda izin hala dururken unuttum diyorsun. Vallahi yalan. Şimdi Ali Osman Akkuş'a kulak veriyoruz. Selim Öztaş yazmış ve bestelemiş bu Kürdiye eseri. İnan ki ağlamadım, hüzünlüyüm sadece.

Saatimiz tam 20'yi gösteriyor sevgili dinleyenlerimiz. Ayşe Tunalı'dan dinledik İntizar. Suat Sayın'ın bestesiydi Faruk Nafiz Çamlıbey'in sözleriyle. Şimdi de Belkıs Özener mikrofona geliyor. Sevim Yüce Alp dizeleri yazmış. Saadettin Öktenay bestelemiş. Yine Kürdi makamında bir eser. Dudaklarında arzu, kollarında yalnız ben. Sana bakan bir çift göz ben olayım.

Nadide Gülpınar'ın sözleri Talat Er'in Kürdi bestesiydi. Bahadır Özüşen'den dinledik Okyanus. Şimdi Yüksel Özel'e kulak verelim. Mahmut Oğul'un bestesi ve güftesiyle gelecek mikrofona. Nasıl geçer sensiz bu yaz? Her yanımda hatıran var. Dalgalarda güzel yüzün, kumsalda izlerin var.

Nasıl geçer sensiz bu yaz? Her yanımda hatıran var. Dalgalarda güzel yüzün, kumsalda izlerin var. Bir yaz bile olsa güzel, sende yaşananlar. Martıların sesleridir, beni maziye bağlar. Öyle büyük bir aşktı o, hiç hesapsız geri veren. Sanki bir yaz yağmuruydu, gönlümüze süzülen. Şimdi sensiz bu yerlerde, nasıl geçer bilmem bu yaz. Boğazımda hıçkırıklar, gözlerim.

üzere yazmıştı. Resim ne aşk kaldı ne de bir iz, resim çizdik sanki suya. Kayan yıldız gibi sessiz, çekip gittin oldu mu ya? Turgay Kızıltuğ seslendirdi bu şarkıyı. Bu arada Turan Taşan radyo başında bizimle birlikte, kendisine sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. O güzel şarkılarını bizlerle buluşturmaya devam ediyor. Yeni eserleri de vardır. Bekliyoruz yeni şarkılarınızı da Turan Bey. Sevgilerimizi iletelim ve bir Zekai Tunca şarkısıyla devam edelim. Güfte ve beste Zekai Tunca'ya ait Kürdi makamında. Onun olmaya hakkım yok.

Rüzgar, fırtına, yağmur böyle geçti hayatım. Tülay Arıcı'nın şarkısında Melihat Gülses mikrofondaydı. TRT Name'desiniz. Akşamın sesinde Celal Abacı'ya kulak verelim şimdi. Kendisi bestelemiş Sami Derin Tuna'nın sözlerini yine Kürdi makamında. Sanma ki vefasız unuttum seni.

Gülü susuz, seni aşksız bırakmam. Ahmet Özhan'dan dinledik. Aşkın Tuna'nın güftesini yazdığı Zekai Tunca'nın Kürdi şarkısını. Aynı makamda dinleyeceğimiz son eser Yıldırım Gürses'e ait. Erhan Yurdaer imzası taşıyor sözler. Sonbahar Rüzgarları ve Neşe Öztaş mikrofonu.

Aşkın mevsimi olmaz, bunu herkes bilmeli. Ziya Taşkent'i dinledik, Erdoğan Berker'in sevilen şarkısında Güfte Mehmet Erbulan'a aitti. Şimdi Medya Şen Sancakoğlu'nu dinliyoruz. Beste kendine ait, Güfte Hakkı Yalçın imzası taşıyor, nihavent bir şarkı. Kalbim dayanamaz sensiz bu acıya.

Öldürdü beni o ceylan balam, sevilen bir eseri dinledik. Arif Sami Toker'in Nihavend şarkısıydı, Mustafa Sayışar'ın yorumuyla. Şimdi Erol Sayan bestesi var sırada. Serap Kuzey'i seslendirecek, güfte Muharrem Naci Sayan imzası taşıyor. Işıl ışıl gözlerinde siyah saçın rengi mi var?

Akşamın sesinin sonuna geldik sevgili dinleyenler. Saatler 19'u gösterirken sizlerle başlamıştı birlikteliğimiz. Şimdi artık son şarkımızla veda ediyoruz ama pazartesi yine aynı saatte sizlerle buluşmak istiyoruz. Dilek Türkan'la veda edeceğiz size bu akşam. Programı hazırlayan Buse Özdemir, teknik yönetmenimiz Selda Kış, mikrofonda ben Tülay Tüzün. Bu Nihavend şarkıyla hepinize güzel, keyifli bir akşam diliyoruz. Güfte Ömer Bedrettin Uşaklı'ya beste, Kaptan Zahid Ali Rıza Bey'e ait. Akşamı süzme deniz, renginden gözüm yandı.

musiki sandığımız. TRT Name'nin kıymetli dinleyicileri, kalpten kalbe kurulan en zarif köprü olan musiki'nin büyülü dünyasına programımıza hoş geldiniz efendim. Bugün musiki sandığımızda dilden dile dolaşan değil, gönülden gönüle süzülen o eşsiz duygu var. Aşk diyeceğiz. Bugün bestekarlarımızın gönüllerinden süzülen aşka dair en zarif eserleri hanelerinize misafir edecek. Aşkı sadece

0: Sadece kelimelerle değil, makamların o şifa veren diliyle konuşacağız. Hazırlayan ve sunanlar ben Dilek Yüzler.
1: Ben Murat Salim Tokaç.
0: Teknik yönetmenimiz Türkay Güner bizimle birlikte efendim. Evet hocam, aşkın birçok dili var.
1: Ne güzel söylediniz. Bağlılık, tutku,
0: Sadakat.
1: evet, önüne geçilemeyen o birlikteliğin devamlı kendi aleminde yaşanması, iç alemde diyelim. Ve tabii bunu herkes kendi diliyle, bir elinde kalem olan şiirle ya da başka bir fırça olan yaptığı bir tabloyla. Diğer tarafta eğer sesiyle bunu ifade etmek istiyorsa bir şarkıyla, bir türküyle,
0: Ya da
1: sazıyla ifade
0: sazıyla,
1: etmek
0: değil mi?
1: isteyen varsa bizler gibi. Ve neticede bestekar dediğimiz

0: sözlerin ya da her ne ise o ilham kaynağı, onun düşüncesiyle kağıda müziğin alfabesi olan notalara dökerek ifade eder. Ve isterseniz gelin biz şimdi yavaş yavaş onların örneklerine kulak verelim bir tanesine.
1: Evet, isterseniz bu güfteyi sizin sesinizden dinleyelim öncelikle.
0: Eksik olmayın. Ne kadar okuyabiliriz bilmiyorum.
1: Buyurun.
0: Şarkının güftesi şöyle diyor: Aşkın bana bir gizli elem oldu güzel yar. Mehtaba bakıp ağladığım çok geceler var. Hicranla yanan kalbimin alamını gel sar. Mehtaba bakıp ağladığım çok geceler var diye başlamış ve bunu Nahit Hilmi Özeren'in güftesini kim bestelemiş?
1: Rakım Erkutlu bestelemiş. Kürdili cazkar bir eser ve TRT İstanbul Radyomuzun kıymetli sanatçısı Umut Akyüreğin sesinden dinliyoruz efendim.

0: Ne güzel bir eser, ne güzel bir ses değil mi hocam?
1: Evet efendim. Şimdi bir tarafta besteleyen, bir tarafta o güzel satırları yazan, bir tarafta da okuyanın muhabbeti
0: Tabii.
1: olunca ki biz aşkın ifadesi olan başka bir kelimenin muhabbet olduğunu da biliyoruz.
0: Hı.
1: Şimdi biz tabii hep konuşuyoruz maddi taraftaki o sevgiyi ama işi biraz daha mana, tasavvuf tarafına götürdüğümüzde mesela aşk kelimesinin, üç harfli kelimenin bir ansiklopedide sayfalarca meali, tercümesi ve açıklamaları
0: Tabii,
1: var. Ve
0: tabii.
1: muhabbet de bir anlamda artık sizin Leyla, Mecnun, Kerem ile Aslı, hani sizin karşıdakine olan sevginizin tutkuya dönüşmesi, karşıdaki artık ne düşünürse düşünsün, sizin kendi iç dünyanızda onu bir bugünkü tabirle yaşam biçimi haline getirmeniz
0: Tabii.
1: ve neredeyse etrafla ilginizi de kesmenize kadar giden bir çıkmaz yola da sürükleyebiliyor.
0: Sırada aslında aşığın sevgilinin karşısında kendi varlığını bir gölge seviyesine indirgediğini ve benlikten vazgeçtiğini gördüğümüz, okuduğumuz bir güfte var.
1: O demin söylediklerimize belki bir anlamda mealen
0: Evet.
1: delirsem diye tabir etmiş değil mi şiir
0: Tabii.
1: içinde? Siz okuyun isterseniz duyalım
0: Benim de
1: bir.
0: çok sevdiğim bir eser, siz de mutlaka sevmeyin.

0: Yoktur mutlaka. Hem bir zam olup hem böyle güzel bir eser değil mi? Ve çok da güzel bir sesten dinleyeceğiz. Aşkınla sürünsem, yine aşkınla delirsem, bilmem ki ne yapsam da senin kalbine girsem. Bir gölge gibi ruhunun altında belirsem, bilmem ki ne yapsam da senin kalbine girsem.
1: Mustafa Nafi Zırman sözleri ve Selahattin Pınar'ın bestesi. Kimi sesinden dinleyeceğiz efendim bu güzel hüzzam
0: Radyo
1: şarkıyı?
0: kayıtları, eski radyo kayıtları hocam. Kimden dinleyelim?
1: Zeki Müren'den.
0: Buyurun efendim.

0: Evet hocam, bu güzel ifadeden sonra, bu güzel sesten sonra bizler de aşkı sazımızla anlatalım mı? Ne dersiniz
1: Biraz
0: hocam?
1: duygulandık gibi sanki kendi içimizde.
0: Çok, evet, sazlarımızı elimize alsak mı?
1: Güzel bir makam.
0: Yanınızda da neyi görüyorum bugün?
1: Öyle oldu herhalde. Tabii her zaman olduğu gibi pek çok zaman Haliç Üniversitesi Konservatuvarı öğretim görevlisi Kanuni Tolga Volkan Kılıç'ın da bizimle birlikte hem refakati hem birlikte Acem Kürdi makamında bir saz semaisini biz de kendi dilimizle, kendi sazlarımızla ifade etmeye çalışalım.
0: Evet, bu arada tabii hocamız Profesör Doktor

0: Murat Sergin Tokaç icra konusunda tabii ki muhteşem bir icraya sahip, tam burada üstattır.
1: Estağfurullah.
0: Ama ney enstrümanı da çok güzel üfler bildiğimiz kadarıyla ve bize çok güzel ruhumuzu besler, öyle söyleyeyim
1: O zaman
0: nameleriyle.
1: estağfurullah.
0: Bugün de
1: Muhakkak.
0: yine beraber böyle bir
1: Ney, kanun ve violonsel ile
0: icra
1: biz de
0: yapalım.
1: aşk duygularımızı ifade etmeye çalışalım ve paylaşalım dinleyenlerimizle.

0: Ellerinize sağlık, gününüze sağlık.
1: Yine
0: Tolga
1: kahvede
0: Hocam,
1: efendim.
0: Murat
1: Hep
0: Hocam.
1: birlikte. Teşekkür ederiz.
0: Evet, şimdi sırada öyle bir eser var ki sanırım kalbi kırık bir şairimizin yazdığı bir eser gibi geldi bana. Ne senin aşkına muhtaç ne esirin olacağım diyor ama öyle bir sevgili buldum ki seni unutacağım. Acaba unutabilecek mi tabii burada? Bence bu şekilde anlatmış ama tam tersi
1: Tabii.
0: bir ifade olduğunu düşünüyorum ben. Unutamadığından dolayı öyle bir serzeniş.
1: Zaman zaman işte bu içine işlemiş artık böyle her şeyiyle. Belki o yaşanmışlıkların ve sonrasında karşılık bulamamanın verdiği feryadın aslında vazgeçemediğini ifade eden bir duyguyla buna sarılmış ve o satırlarda öyle dökülmüş. Evet efendim, sıradaki şarkımızı da
0: Gönül Akkor'un sesinden dinleyeceğiz.
1: dinleyeceğiz.
0: Evet, Kürdilicazkar bir eser.
1: Dikkatimizi çeken bir durum aslında çoğu zaman bestekar olarak karşımıza çıkan ya da bildiğimiz Erol Sayan'ın burada güfte yazar olması.
0: Evet.
1: Diğer taraftan yine belki o dönem abi kardeş işte aynı ortamda çalışan Muzaffer İlkar'ın da bestesiyle dinleyeceğiz. Gönül Akkor'un sesinden.

0: Evet, güzel bir eser dinledik. Bizler de yine burada ruhumuzu beslemiş olduk bir yandan, ama bir yandan da sanki bu eserin o ulaşılmaz o aşka biz de kapıldık.
1: Tabii kapılın
0: Hüzünle dolduk sanki.
1: kapılınca da dakikaların nasıl geçtiğini pek anlamıyoruz. Böyle
0: Evet.
1: yavaş yavaş programımızın sonuna doğru aklıma geldi. Niye? Bu aşk ve meşk meselesi var ya. Aşk olmayınca meşk olmaz diyor. Yani o tutkuyu, sevgiyi ne kadar çok içinizde hissederseniz yaptığınız işe karşı da onun üzerine binmiş gibi sevginiz, tutkunuz o kadar oluyor. Biz bunu musikide fazlasıyla yaşıyoruz. Siz de çoğu zaman hissediyorsunuz. Çok güzel bir bağlantı. Hem de böyle kafiye. Aşk olmayınca meşk olmaz. Hani meşkimiz

0: birbirini bilen, birbiriyle ilişkide olduğu zaman o güzel duyguları konuşmadan, sesiyle, sazıyla aynen sohbet ediyor gibi başladıklarından itibaren o ne kadar süreyse oraya kadar devam eden süreçte bir meşkin de şevkli ve aşkla geçmesine sebep olan bir duygu anlatımı oluyor. Bence öyle, bilmiyorum size
1: Evet,
0: nasıl geliyor.
1: katılıyorum tabii. Şimdi sırada yine hepimizin çok yakından kulaklarımıza aşina olmuş bir eser. Gecenin matemini aşkıma örtüp sarayım. Gittin artık seni ben nerede bulup yalvarayım? Şimdi ben tıpkı şifasız kanayan bir yarayım. Gittin artık seni ben nerede bulup yalvarayım? Demiş Mustafa Nafiz Irmak. Ama benim de bildiğim, sizin de bildiğiniz Selahattin Pınar'ın tatsız bir hadise yaşadı. Babasının ölümünden sonra
0: Evet.
1: babasına bestelemiş olduğu bir eser olduğunu biliyoruz.
0: Evet. Demek ki yani biz hep aşkı işte karşı cinsler arasında çoğu zaman çok böyle hani pratik, basite indirgeyip, ama işte artık bir daha sonsuzluk alemine göçüp ulaşamayacağımız sevdiklerimiz için de fazlasıyla o duyguların dile dökülüp müzikle ifadesinin de bu kadar üsluplu, ince duygularla bezenmiş olması da mümkün oluyor. Kimin
1: Evet.
0: sesinden dinleyeceğiz efendim? Böylece programımızı da bitireceğiz
1: Evet,
0: herhalde yavaş
1: Mustafa
0: yavaş.
1: Sayeşar büyüğümüzün buradan kendisinin ellerinden öpüyoruz, saygılarımızı
0: Sağlıklar
1: gönderiyoruz.
0: diliyoruz.
1: Hüzzam bir eser kendi sesinden dinleyeceğiz. Programımız yine nihayete ermiş oldu hocam. Yine hazırlayan ve sunanlar olarak ben Dilek Yüzler,
0: Ben Murat Salim Tokaç.
1: teknik yönetmenimiz Türkay Güner'di. Haftaya Cuma günü saat 22'de
0: Aynı şekilde, aynı muhabbetle, aynı aşkla buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
1: musikiyle kalın efendim.

Kıymetli dinleyiciler, Ankara Radyosu TRT Name stüdyolarından gerçekleştireceğimiz Tasavvuf Musikisi programına hoş geldiniz. Program yapımcımız Şayka Erdoğan, tonmeisterimiz Mutlu Hiç Yılmaz, stüdyo görevlimiz Tolga Önbaş ve ben Ömer Faruk Güney. Yaklaşık yarım saat boyunca tasavvuf musikimizden seçtiğimiz çok güzel eserler sunacağız sizlere. Efendim, bugün bizlere eşlik edecek birbirinden değerli sazende arkadaşlarımı sizlere takdim etmek istiyorum. Ud'da Ömer Oytun, Ney'de Celalettin Biçer, Kemençe'de Sercan Halili, Kanun'da Emin Bayram ve Ritim Saz'da Adem Atuk. Tasavvuf musikisi programı Uşak makamı, bestesi Hasan Bitmez'e ait güzel bir ilahiyle başlıyor. Gelin Allah diyelim, kalpten pası silelim, alemler seyredelim, Allah Allah dedikçe.

Kıymetli dinleyiciler, Türk musikisinin köklü makamlarından biri de Uşak makamıdır. Aşıklar makamı diye anılır Uşak makamı. En eski makamlarımızdan olan Uşak, sabahın ilk aydınlığıyla birlikte öğleye kadar olan vakitlerde ve gün batımına yakın saatlerde insan üzerinde daha tesirli kabul edilmiştir. Musiki geleneğinde perşembe günleri dinlenildiğinde ruha daha derin bir etki bıraktığı da rivayet edilir. Kaynaklarda kalp rahatsızlıklarına ve ayak ağrılarına iyi geldiği, insana sevinç ve neşe verdiği, yer yer kahramanlık ve kuvvet duygusunu uyandırdığı belirtilir. Aşk ve sevgi makamı olarak anılması da bundandır. Manevi duyguları harekete geçirir Uşak makamı. İnsanı huzura davet eder. Uşak, uyku ve istirahat halinde de ruhu sükunete erdiren bir makam olarak kabul edilmiştir. Şimdi biz de bu aşk ve teslimiyet makamında namelerin kalbimize dokunmasına izin verelim. Efendim, sıradaki makam dediğimiz gibi Uşak. Beste ve güfte Amir Ateş. Merhaba ey fahri alem merhaba. Kıl şefaat ya şefial müzdibin ya merhaba. Eserden önce Emin Bayram'dan Kanun Taksim'i dinliyoruz.

Değerli dinleyiciler, Anadolu irfanının müstesna isimlerinden birisi de Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri'dir. 14. yüzyılın sonlarında Ankara'da doğmuş, ilmiyle, irfanıyla ve kurduğu Bayramiye yoluyla nice insanın hayatına istikamet vermiştir. O, ilimle tasavvufu birbirinden ayırmamış, medrese ile dergahı aynı çatı altında buluşturmuştur. Hacı Bayram-ı Veli'nin en dikkat çeken yönlerinden biri, hakikati her insanın anlayacağı sade bir dille anlatmasıdır. Onun şiirlerinde insanın kendini tanıma çabası, nefsini sorgulaması ve Rabbine yönelişi açıkça görülür. Hacı Bayram-ı Veli, kulun kendi özüne dönmesini, yaratılış gayesini hatırlamasını ister. Çünkü insan kendini bildiğinde Rabbine giden yol da aydınlanır. Efendim, tasavvuf musikisi programı güftesi Hacı Bayram-ı Veli'ye

ait çok güzel bir eserle devam ediyor. Beste Süleyman Erguner. Ne oldu bu gönlüm? Ne oldu bu gönlüm? Derdü gamınla doldu bu gönlüm. Yandı bu gönlüm, yandı bu gönlüm. Yanmada derman buldu bu gönlüm.

Kıymetli dinleyiciler, Hacı Bayram-ı Veli büyük bir mutasavvıf, aynı zamanda bir devir inşa eden rehberdir. Devletin fetret devrinin ardından yeniden toparlanıp güç kazandığı yıllarda onun irşadı ve yetiştirdiği talebeler bu dirilişe manevi bir zemin hazırlamıştır. Ömrü boyunca beş padişah devrine şahit olan Hacı Bayram-ı Veli, ilmiyle, ahlakıyla ve irfanıyla devletle halk arasında köprü olmuş, Anadolu düşüncesinin şekillenmesinde kurucu bir rol üstlenmiştir. Yetiştirdiği en kıymetli talebelerden biri olan Akşemseddin, İstanbul'un fethinde yalnızca bir alim olarak değil, manevi rehber olarak da yer almıştır. Bu yönüyle Hacı Bayram-ı Veli, fetih ruhunu besleyen büyük bir kaynak, İslam fetihlerini besleyen bir irfan pınarı olarak anılmıştır. Onun çizdiği yol, ilimle ameli, ahlakla eylemi

bir araya getiren bir yoldur. Efendim, Ankara'nın manevi büyüğü Hacı Bayram Veli'nin şu tavsiyelerine kulak vermek yerinde olur. Ayıp ve kusurlarını gördüğünüz kimselerin sırlarını ifşa etmeyiniz. Çünkü sır emanettir. Dünyanın gamından ve nefsin sıkıntısından kurtulmak için kabristanları ziyaret ediniz. Ölümü hatırlamak kalbi diri tutar. Emaneti koruyunuz. Din de beden de size verilmiş bir emanet olarak taşınır. Helal kazançla geçinip ihtiyaç sahiplerine cömert davranınız. Hiçbir günahı küçük görmeyiniz. Boş gezip vakti zayi etmeyiniz. Tembellik insanın iç alemini karartır. Kibir bele bağlanan taş gibidir. Onunla ne yüzülür ne de uçulur. Efendim, tasavvuf musikisi programı Uşak makamında çok güzel bir ilahiyle devam ediyor. Güfte Niyazi Mısri Hazretleri, beste Hasan Lütfi Ramazanoğlu. Derdi Hakk'a talip ol, dermana erem dersen, mihnetlere ragıp ol, asana erem dersen.

Efendim, tasavvuf musikisi programı çok güzel Uşak makamında bir ilahiyle devam ediyor. Güfte Hazreti Aşkiye, beste Mustafa Hakan Alvan'a ait. Şarabı aşkını nuş ettir ya Rab, İçelim imanla bayram edelim. İrci hitabın guş ettir ya Rab, Göçelim imanla

Değerli dinleyiciler, bugün de Tasavvuf Musakisi programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Program yapımcımız Şahika Erdoğan'a, tonmeisterimiz Mutlu Hiç Yılmaz'a ve tabii ki birbirinden değerli saz üstadları Ud'da Ömer Oytun, Neyde Celalettin Biçer, Kemençe'de Sercan Halili, Kanun'da Emin Bayram ve Ritim Saz'da Adem Atua teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda yeniden birlikte olmak dileğimizle sağlıkla ve esenlikle kalın diyoruz. Efendim son ilahiyle sizlere veda diyoruz. Makam Neva, güfte Vehbi Hazretleri, beste Tekin Uğurel. Mektebi irfana girip ayeti Kur'an okuruz. İlmiyle dün vakıfıyız, nüshanı insan okuruz. Söylemeyiz na halefe, böylece erdik şerefe. Vakıf olup men arefe, nükteyi pinhan oluruz. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar efendim.

Seni hükmü ezel aşubu devran etmek istermiş. Beni bahtım gibi zaru perişan etmek istermiş. Muallim İsmail Hakkı Bey'in bu Nihavend eserini Gönül Aköz'den dinledik. Bu geceki programımızın ilk eseri, ilk yorumuydu. Yıldızlar Altında programının yepyeni bir bölümüyle daha huzurlarınızda olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum sizlere her gece olduğu gibi. Güzel bir gece geçirmenizi diliyoruz. Bu gece bir saat boyunca Nihavend ve Kürdili Hicazkar makamında şarkılar sunacağız size. Bir başka Nihavend şarkıda Sevim Süyer'i dinliyoruz şimdi. Orhan Seyfi Orhon'un güftesini yazdığı Nazmi Atlık'ın bir bestesi. Benim gönlüm bir kelebek, dolaşıyor çiçek çiçek, tükenecek ömrü böyle çırpınarak, titreyerek.

Körfez'deki dalgın suya bir bak. Göreceksin, geçmiş gecelerden biri durmakta derinde. Mehtap, iri güller ve senin en güzel aksin, velhasıl o rüya duruyor yerli yerinde. Yahya Kemal Beyatlı'nın şiirine Osman Nihat Akın'ın Bunyavent şarkısını Eliz Avaroğlu'ndan dinledik. Aynı makamda Nuri Halil Poyraz'ın bir bestesi var sırada. Selma Sağbaş'tan dinliyoruz. Sorma bana, söylemem kalbim.

Ahımı, hicranımı sakladım, gizli tuttum. Gönlümü yıllar yılı hayaliyle avuttum. Selahattin İnal'ın bu Nihavend bestesini Vedat Çetinkaya'dan dinledik hep birlikte. Sıradaki Nihavend şarkı Kaptanzade Ali Rıza Bey'in bir bestesi. Hüseyin Gökmen'den dinliyoruz. Issız gecede ben yine hicranı düşündüm. Sensiz geçecek ömrü perişanı düşündüm.

Sana bilmem ki neden hiç doyamam, ah doyamam. Seni yıllarca da sevsem doyamam, ah doyamam. Güfte ve bestesi dramalı Hasan Hasgüler'e ait bu Nihavend eseri Yaşar Özel'den dinledik hep birlikte. Güftesi Bekir Mutlu'ya, bestesi Bilge Özgen'e ait Nihavend şarkı var sırada, Orhan Saygıcı'dan dinliyoruz. Bilmem hatırlar mısın, ikimiz de çocuktuk. Komşu bahçelerinde gizlice buluşurduk. Camların iğnesiyle hep lades tutuşurduk. Seneler nasıl geçmiş bir an durup baktım da, lades deme sevgilim, unutmadım aklımda.

Yıldızlar Altında Külli Hicazkar makamında eserlerle sürüyor. İlk şarkıyı Nusret Yılmaz'dan dinleyeceğiz. Güftesi Selim Aru'ya...

Gitmesin hayalin, ölürüm dideden, seni her an kıskanırım ben alemden. Nazan Sıvacı söyledi Selahattin Erköse'nin bu Kürdili Hicazkar şarkısını. Güfte Nezih Korkut'a ait. Sırada güftesi ve bestesi Mahmut Celalettin Paşa'ya ait Kürdili Hicazkar eser var. Gül Yazıcı'dan dinliyoruz. Sen beni bir

Seni coşkun suların koynuna mehtap alamaz. Bana yaklaş, deli gönlüm yine sensiz olamaz. Atıf Yar'ın sözlerini Cevdet Çağla'nın Küll-i Hicazkâr makamındaki bu şarkısını Güldehen Marmara'dan dinledik. Güftesi Hikmet Bey'e, bestesi Hacı Arif Bey'e ait Küll-i Hicazkâr eseri de Mustafa Erses'ten dinliyoruz. Grup etti güneş, dünya karardı, gül-i bağ-ı emel soldu sarardı. Felek de böyle matemler arardı, gül-i bağ-ı emel soldu sarardı.

Bahçenizde sümbül olsam, sevdiğiniz bir gül olsam, yazın açsam, kışın solsam, gelir beni yoklar mısın? Ara sıra koklar mısın? Münip utandı söyledi. Necdet Ataman'ın güftesini yazdığı Supi Ziya Özbekkan'ın Külli Hicazkar şarkısıydı. Yıldızlar Altında programımızın bu gecede sonuna ulaşmış olduk. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı

Gönüllerimiz bir, kulağınız bizde olsun. Baki kalan bu kubbede bir hoş sada olsun. Hoş Sada programı haftanın her günü 12 haberlerinin hemen ardından TRT Name'de.

0: TRT Name. Saat 24.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: İyi akşamlar değerli dinleyenler. Güzel İzmir'den gerçekleştirdiğimiz Akustikname canlı yayınımızla sizleri selamlıyoruz. Bugün bizlere kemanda Onur Soysal, kanunda Ali Emre Arslan, klarnette Tolga Akşit, bas gitarda Olgun Kılıç, piyanoda Caner Aral ve ritim sazda İsmet Çakmak eşlik edecek. Akustikname'yi her hafta olduğu gibi bu hafta da siz kıymetli dinleyenlerimiz için Alparslan Kara İbrahimoğlu hazırladı. Tonmeisterimiz Yusuf Günday ve mikrofon başında ben Dilek Özkan Emiroğlu ve Emrah Yiğit. Saatleriniz 19'u gösterene kadar birbirinden güzel şarkılarla, türkülerle sizlerle birlikte olacağız efendim. Emrah'cığım.
1: Merhaba Dilekçiğim, nasılsın?
0: Merhaba, iyiyim. Sen nasılsın?
1: Teşekkür ederim. Yine dinleyenlerimizle birlikteyiz. Onlar için güzel şarkılar hazırladık.
0: Evet, bu güzel yaz gününde böyle Yeşilçam'a götürelim dedik. Hani kuşlar, evet, ağaçlar, bin bir renkli çiçekler, o unutulmaz güzel şarkılardan birini birlikte seslendirmeye çalıştık. Evet. O zaman Hicaz devam edelim Emrah'cığım.
1: Tamamdır.
0: Ben bir şarkı seslendirmeye çalışacağım. Bestesi ve güftesi Metin Eryüre'ye ait ve diyeceğiz ki efendim. Kayboldum kaybolan yıllar içinde, gönlümce bir zaman yaşayamadım.

0: Teşekkürler arkadaşlar, güzelleştiğiniz için. Hicaz da ayrı bir güzel değil mi Emrah'cığım?
1: Gönlüne yüreğine sağlık. Hicaz tabii ki bambaşka bir makam.
0: Kalbimize dokunan
1: evet,
0: bir
1: kalbimize
0: makam.
1: Kalbimize dokunan bir makam.
0: O zaman bir Hicaz daha diyelim.
1: Tamamdır.
0: Yine Yeşilçam'a doğru gidelim. Ve diyelim ki efendim, gölgesinde mevsimler boyu oturduğumuz, hep el ele vererek hayaller kurduğumuz.

0: TRT Name.
1: İzmir'den gerçekleştirdiğimiz akustik name canlı yayınımız devam ediyor efendim. Teşekkürler arkadaşlar güzelleştiğiniz için.
2: Evet.
1: Hicaz'dan Nihavend'e doğru yol alacağız değil mi Emrah'cığım?
2: Evet.
1: Ne söyleyeceksin?
2: Gönlüne yüreğine sağlık.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Ayrıca saz sanatçısı abilerim ve kardeşlerim içinde. Onların da gönlüne sağlık olsun. Duygularına sağlık olsun diyelim.
1: Değil mi? Çok teşekkürler her zaman. İyi ki varlar, iyi ki birlikte çalışıyoruz bu
2: evet,
1: kıymetli saz sanatçılarıyla.
2: Şimdi sırada Nihavend makamında bir güzel bir eser var. Yusuf Nalkese'nin bir eseri. İnan ki kimse bana senin gibi bakmadı. Vallahi billahi kimse beni senin gibi yakmadı diyeceğiz.
1: Keyifle dinleyeceğiz.

0: Teşekkürler Emrah'cığım, ağzına yüreğine sağlık.
1: Ben teşekkür ederim Dilekçim.
0: Çok da sevdiğim bir şarkıydı. Ay iyi ki var bu şarkılar. Yine öyle
1: Evet.
0: bir şarkı dinleyenlerimizin çok sevdiği. Bugün baya böyle biz bir Yeşilçam'a doğru gitmişiz. Yine gideceğiz. Değil mi?
1: Evet, hem Yeşilçam hem biraz hüzün.
0: Hüzün.
1: Böyle
0: Aslında
1: güzel.
0: biraz da hani yaz geldi, havalar ısındı. Onun
1: Evet.
0: da enerjisi. Zaten yaz gelince onu fark ediyorum. Repertuarlarımıza böyle bir Yeşilçam esintisi oluyor. Gidiyoruz ister istemez.
1: Hafif bir resinti
0: Evet, yine öyle bir şarkı
1: oluyor,
0: efendim.
1: evet.
0: Bestesi Teoman Alpay, güftesi Münir Evcioğlu'na ait ve diyecek ki sanatçımız: gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar, yeryüzünde sizin kadar yalnızım.

0: TRT Name.
1: Akustik Name canlı yayınımız İzmir'den devam ediyor efendim. Teşekkürler Emrahcığım, ağzına yüreğine sağlık.
2: Ben teşekkür ederim Dilekciğim, sağ olasın.
1: Şimdi her hafta olduğu gibi bu muhteşem orkestra kıymetli dinleyenlerimiz için çok güzel bir eser hazırladılar. O zaman bu kıymetli orkestrayla buluşturalım dinleyenlerimizi. Buyurun arkadaşlar.

0: Şahane, muhteşem. Tek kelimeyle harika değil mi
1: Evet, her zaman
0: Emrah'cığım? Her zaman o,
1: gibi
0: mest olduk yine.
1: muhteşemler.
0: Evet.
1: Duygularına,
0: Alkışlarının en büyüğü.
1: gönüllerine sağlık olsun onların.
0: Bu güzel Hüseyin'i makamındaki oynaması Tamburi Cemil Bey'den ancak bu kadar güzel icra edilirdi diye
1: Evet.
0: düşünüyorum. O zaman Hüseyin'i devam edelim Emrah'cığım. Sen de dinleyenlerimize güzel bir türkü seslendir. Malum akustiknamede biz türkü söylemeden de yapamıyoruz. Bugün de Emrah Yiğit sizlere çok güzel bir Hüseyin'i türkü söyleyecek ve diyecek ki: Keklik dağlarda şağlar, yavrum diye ağlar.

0: Duygulandık.
1: Çok severim.
0: Çok da güzel seslendirdin.
1: Evet.
0: O duygu öyle bir hissedildi ki.
1: Teşekkür
0: ağzına
1: ederim.
0: Yüreğine sağlık.
1: İçin elimden geldiğince seslendirmeye
0: gerçekten çok da sevdiğim. Çok güzel bir türkü zaten. Sen de çok güzel seslendirdin.
1: Sağ olasın. Teşekkür ederim.
0: Yine Hüseyin'e devam edeceğiz efendim. Emrah Yiğit yine Hüseyin'in makamında bir şarkı seslendirecek. Bestesi Selahattin İçli, güftesi Hüceste Aksavr'ına ait. Ve diyecek ki, zeytin gözlüm sana meylim nedendir?

0: Teşekkürler Emrah'cığım.
1: Ben teşekkür ederim. Dilek'cim sağ olasın.
0: Ne güzel şarkılar. Şimdi yine Nihaven'de doğru yol alalım istiyoruz efendim. Emrah'ı biraz dinlendirelim. Ben Nihavent makamında bir şarkı seslendirmeye çalışacağım. Bestesi Avni Anıl, güftesi Turgut Yerkent'e ait ve diyeceğiz ki efendim sizlerin de eşliğinizi hissedeceğiz tabii, değil mi Emrah'cığım?
1: Evet, kesinlikle.
0: Mihrabım diyerek sana yüz vurdum.

0: Teşekkürler arkadaşlar.
1: Evet, Dilek'cim, gönlüne yüreğine sağlık. Aynı hocamızın da ruhuna gitsin diyelim.
0: Değil mi?
1: 14 Haziran'da
0: değil mi?
1: Ölüm yıl dönümü.
0: Allah rahmet
1: Allah
0: eylesin.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Türk sanat müziğimizin gerçekten çok büyük bir bestekarı.
1: Kesinlikle.
0: Ve İzmir Radyosu'nda da çok büyük programlara imza atmış
1: yıllarını
0: bir evet bestekar.
1: Allah
0: rahmet
1: eylesin.
0: Evet. Efendim, o zaman duygulandık böyle üst üste. Yine Nihavend devam edelim. Biraz hareketlenelim. Şöyle İstanbul'a doğru gidelim değil mi Emrah'cığım? Şimdi bu havada ne kadar
1: evet.
0: güzeldir İstanbul.
1: Evet.
0: Bestesi Ünal Narçın'a ait bir şarkı seslendirelim o zaman. Ve diyelim ki, kız sen İstanbul'un neresindensin?

0: Teşekkürler
1: evet,
0: arkadaşlar.
1: Selam olsun İstanbul'a da buradan.
0: Bizi dinleyen, güzel ülkemin her yerinde bizi dinleyen dinleyenlerimize.
1: Evet, tüm ülkemizi.
0: Tüm dünyaya selam olsun.
1: Evet.
0: Evet, saatimiz yine bir akustik namenin sonuna gelmişiz efendim. Bu haftada nasıl geçti vaktimiz anlamadık. Biz haftaya yine aynı gün ve saatte sizlerle buluşmayı diliyoruz. Bugün bizlere kemanda Onur Soysal, kanunda Ali Emre Arslan, klarnette Tolga Akşit, bas gitarda Olgun Kılıç, piyanoda Caner Aral ve ritim sazda İsmet Çakmak eşlik etti. Alparslan Kara İbrahimoğlu hazırladı akustik nameyi. Tonmeisterimiz Yusuf Günday, mikrofon başında ben Dilek Özkan Emiroğlu ve Emrah Yiğit. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın ve şahane bir türküyle programımızı bitirelim efendim.

Geçmiş zaman olur ki. TRT NAMI İstanbul stüdyolarından Geçmiş Zaman Olur Ki programından sevgiler, saygılar. Yepyeni bir günde yine sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şarkılar her an iç dünyamıza yaptığımız o özel yolculuğa eşlik eden dostlarımız biliyorsunuz. Bazen bizi yakamızdan tutup silkeliyorlar. Bazen akan gözyaşımızı siliyorlar. Bazen omzumuza dokunan bir dost eli oluyorlar. Kimi zaman en güzel anılarımızın şahidi, kimi zaman kimseyle paylaşmak istemediğimiz duyguların ortağı oluveriyorlar. İşte yaşamın bir parçası olan o şahane namelerle bugün de sizlerle birlikteyiz kıymetli dostlar. Teknik yönetmenimiz sevgili Selver Cesur Gençler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e TRT Name frekansında gününüze eşlik edeceğiz. Bu yayında programımıza Buse'lik makamında şarkılarla başlıyoruz. Sözlerini Nahit Hilmi Özeren'in kaleme aldığı İsmail Baha Sürelsan bestesini Zeki Müren yorumuyla sunuyoruz. Güle sor, bülbüle sor, halimi, hicranımı dinle. Ağlarım şimdi seviştiğimiz o yerlerde seninle.

Beste ve güftesi Mustafa Seyran'a ait Buselik şarkıda değerli sanatçı konuğumuz Erol Bingöl bizlerle birlikteydi. Bir akşam son defa seni görmeden dediler göç etti sevgilin neden diye sordu. Evet efendim, Buselik makamının dingin nameleriyle TRT Name frekansında birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi Selahattin Erköse'nin güftesi Fuat Edip Baksı'ya ait şarkısında Melihat Gülses'i dinliyoruz ve sanatçının 2008 yılında yayınlanan Beyaz Köpükler isimli albümünden bir kayıtla sizleri baş başa bırakıyoruz. Rüzgar kırdı dalımı, ellerin günahı ne? Ben yitirdim yolumu, yolların günahı ne?

Tertemiz bir sevdanın dizelere, melodilere dökülmüş halini Dilek Türkan bizler için seslendirdi. Beste ve güftesi Erol Sayan'a ait Buselik makamındaki bu eser, sanatçının 2015 yılında yayınlanan Suya Söyledim isimli albümünden bir kayıttı. Evet, birlikteliğimiz Nihavend makamında şarkılarla devam ediyor şimdi de. Turhan Taşan'ın güftesi Meryem Sevin'e ait şarkısında Müşerref Tezcan'a kulak veriyoruz. Dinleyeceğimiz bu şarkı döneminde birçok değerli sanatkar tarafından da seslendirilmişti efendim. Düşünürken seni yüzüm gülüyor, uykuya böylece dalsam diyorum. Rüyama gir diye dualar edip, durup durup seni sarsam, sarsam diyorum.

hiç sevme beni, bu aşkın sonu, ne yazık ki hicran gözyaşı dolu. Birlikteliğimize Nihavend makamında şarkılar dinleyerek devam ediyoruz kıymetli dostlarımız. Şimdi Necip Gülses'in güftesi Nuriye Eracar'a ait şarkısı var sırada. Ankara Radyosu sanatçılarından Bahadır Özüşen seslendirecek tango formunda bu eseri. Bir güneş doğuyor karanlıklardan, inanması çok zor, sahi sen misin? Gönlüm sahte nurla aydınlanırken, bir güneş doğuyor karanlıklardan.

Yıldırım Gürses güftesi Cengiz Han Mutlu'ya ait şarkısıyla "Çal Kanunum Çal" diye seslendi bizlere. Efendim, Yıldırım Gürses'in şarkılarıyla derlenen 2011 tarihinde yayınlanan Anılarla Yıldırım isimli albümünden bir kayıt dinlemiş olduk. Şimdi ise 2000 yılına uzanıyoruz ve Ahmet Özsan'ın Ben Seni Unutamam albümünde yer alan Bir Yusuf Nalkesen şarkısına kulak veriyoruz. Saymadım kaç yıl oldu sen ellerin olalı, bilmem yüzün güldü mü ayrıldık ayrılalı.

yanımda arzu, kollarında yalnız ben. Sana bakan bir çift göz ben, olayım sevgilim. Dudaklarında arzu, kollarında yalnız ben. Sana bakan bir çift göz ben.

Bütün ömür boyunca kalbinde sevgilim ben, benliğinde yalnız ben, ben olayım sevgilim. Bütün ömür boyunca kalbinde sevgilim.

0: yalnız ben, ben onayım sevgilim. Sana aşık yalnız ben, ben onayım sevgilim. Sana aşık yalnız ben, ben onayım sevgilim. Sana aşık yalnız ben, ben onayım sevgilim.
1: Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden aklımızda kalan ve kalbimizde yer eden bir Saadettin Öktenay bestesi dinledik. Güftesi Sevim Yüce Alp'e ait Kürdi makamındaki şarkıda Medya Şen Sancakoğlu bizlerle birlikteydi. Kıymetli dinleyenlerimiz, biliyorsunuz her programımızda sizler için minik köşeler hazırlıyoruz. Bugün Güne Bir Söz Bırak köşesinde yine anlamlı bir paylaşım yapacağız sizlerle. Bu defa Şili'ye uzanacağız. 1900'lü yılların başında Şili'de dünyaya gelen yazar ve şair Pablo Neruda'nın bir sözünü sizlerle paylaşacağız. Ne yapalım yani bu dünyanın gerçekleri varsa? Bizim de hayallerimiz var demiş yazar. Efendim, dünya güzellikleriyle, çirkinlikleriyle, iyilikleriyle, kötülükleriyle bir bütün. Biz de tabii ki yaşam boyu zaman zaman bu kötülüklerle yüzleşsek de bunları en az şekilde alıp güzelliklere yüz çevirmeye çalışıyoruz. Hayatın tüm olumsuzluklarına inat, hayallerimizi yakalayıp onların peşinden koşmaya çalışıyoruz. Daha doğrusu eğer böyle yapamayanlar da varsa koşmaya çalışsınlar. Çünkü yaşam hayallerle, umut da güzel. Biz ne kadar o hayallere sarılabilirsek o kadar güzelliklere çabuk ulaşacağız. Evet, şimdi bu olumlamalardan sonra gelin yaşamımıza ayrı bir renk katan musikimizle devam edelim yayınımıza yeniden. Bir Metin Everest şarkısına kulak verelim. Güftesi Aşkın Tuna'ya ait Kürdili Cazker makamındaki şarkıda Yüksel Uzeli dinleyelim. Yıldızlar kayboldu karanlık gece, gam dolu dilimde şimdi her gece.

Söyle bana Yağmur gözüm, sen hiç deniz gördün mü? Deniz sensin, yağmur sensin, ben bulutun olayım. Ankara Radyosu sanatçılarından Fatma Nurten Demirkol, Mahmut Oğul'un Güftesi Yalçın Benlican'a ait şarkısıyla konuğumuz oldu. Değerli dostlar, şimdi ise yine çok özel bir şarkıya kulak vereceğiz. Beste ve güftesi Zekai Tuncay'a ait Kürdili Cazgâr şarkıyı sanatçının kendi sesiyle sunuyoruz sizlere. Dinleyeceğimiz bu şarkı sanatçının 2007 tarihli Aşka Merakım Ezel'den isimli albümüne adını veren eser. Zekai Tuncay sizlerle.

0: sevdim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, Geçmiş Zaman Olur Ki programı maziden bugüne harika bir köprü olmaya devam ediyor. Bazen o nostaljik şarkıları orijinal kayıtlarla sizlere sunuyoruz. Bazen sevilen eserleri güncel düzenlemelerle yayınlıyoruz. Ve geçmişten bugüne keyifli yolculuğu her sabah sizlerle TRT Name frekansında sürdürüyoruz. Şimdi Nihavend makamında eserlere kulak vereceğiz ve Ankara Radyosu'na uzanacağız. Kıymetli sanatçımız Nazlı Kanaat, Emin Onga'nın sevilen şarkısıyla bizlerle. Sen benim gönlümde açan son güldün, hasretindir yanan içimde şimdi.

Beste ve Güftesi Necip Mirkelamoğlu'na ait Nihavend makamındaki eseri Emel Sayın'dan dinledik. Bu eser 2007 yılında yayınlanan Güzel İzmir Şarkıları isimli albüm için derlenen şarkılardan biriydi. Efendim, nostaljik paylaşımlarımıza devam ediyoruz. Şimdi unutulmaz bir ses, kalbimize dokunan bir ses Behiye Aksoy'u dinliyoruz. Avni Alın'ın Güftesi Ülkü Aker'e ait Nihavend şarkısını seslendiriyor sanatçı. Gözlerin bir aşk bilmecesi sorar gibi, bakışın eski günleri arar, arar gibi.

Şu kalbimin atışında seni hissederim. Güneşin her batışında seni hissederim. Evet, Mahmut Oğul'un güftesi Tevfik Turan Atasever'e ait Nihavend şarkısı ile 1986 yılına uzandık. Samime Sanay'ın Yudum Yudum Sevdayım isimli albümünden bir kayıt dinledik. Bu vesileyle diyoruz ki efendim, hayatın güzelliklerine şahit olduğunuz her anda dileriz sevgisini hissedeceğiniz harika kalplerle kesişir yolunuz. Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi bir Saadet'in Kaynak şarkısı var sırada. Güftesi Nurettin Rüştü Bingöl'e ait şarkıda Mustafa Sağyaşar bizlerle. Kirpiklerinin gölgesi güllerle bezenmiş. Rabbim yaratırken onu bir hayli özenmiş.

Güller'i sevdi, ben güzelleri. Serdar Kaşıkçılar Erol Sayın'ın Yaven şarkısını seslendirdi bizler için. Değerli dinleyenlerimiz, Geçmiş Zaman Olur Ki programında biliyorsunuz mazinin unutulmaz şarkılarıyla sizlere bolca seslenmeye gayret ediyoruz. Bazen bu sevilen eserleri günümüz düzenlemeleriyle de sizlere sunuyoruz. Efendim şimdi ise yine Niyaven bir şarkı var sırada. Belki çokça duymadığımız bir eser ama yine çok sevilen bir şarkı. Ferhat Sarmusak imzalı bir eser. Vedat Kaptan Yurdakul icrasıyla dinleyeceğiz bu sevilen şarkıyı. Bir kız aldı aklımı, yıktı gönül tahtımı. Gözleri dünya değer, şöyle dönüp baktı mı?

Sözlerini Zeki Celal Köseoğlu'nun kaleme aldığı Nihavend makamındaki Necip Gülses bestesinde Gökhan Sezen bizlerle birlikteydi. Kıymetli dinleyicilerimiz, Geçmiş Zaman Olur Ki programında maziden günümüze harika şarkılarla müzik yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi Necdet Tokatlıoğlu'nun sevilen bir rast şarkısını dinleyeceğiz. Güftesi İlkan Sana ait şarkıda Nazan Sıvacı'nın 2004 tarihli bir kaydını sizlerle paylaşacağız. Değerli sanatçımız, bakın bize nasıl sesleniyor. Gitmesin gözlerinden pırıl pırıl arzular, eksilmesin yüzünden o tebessüm, o bahar.

Yetmez bir aşk, bazen kader gülmeli. Yaralı gönüle sevda değmeli. Mecnun olsan da sen Leyla sevmeli. Sevgili birazcık halden bilmeli. O uzak yolları yakın etsen de, belki bir tek anı umut etsen de, yalgız hasret türküleri dillerde, sevgili birazcık halden bilmeli.

acı olur gülüşlerin dudakta, sevgili uzakta, gönül firakta, yüreğinde yaralı bir gül var ya, sevgili birazcık halden bilmeli. Kıymetli TRT Name dostlarımız, güne bir şiir bırak köşesinde bugün geçmişte Mülki İdare Amirliği'de yapmış olan şair Dağıstan Kılıç Aslı'nın Beyoğlu Pera isimli şiir kitabından Yetmez Bir Aşk isimli şiirinden dizelerle sizlere seslenmek istedik. Oldukça duygusal dizelerdi. Umut ediyoruz bu özel dizeler kalbinize dokunmuştur. Gününüze bir parça renk katabildiysek ne mutlu bizlere. Ve efendim şimdi birlikteliğimize yine şarkılarla devam edelim. Bu harika duyguları şarkılarla taçlandıralım. Ve iki değerli sanatçımızdan dinleyeceğimiz bir düet de yol alalım programımızda. Bir Kamuran Yarkın şarkısına kulak veriyoruz. İlknur Elbilsin ve Erol Bingöl beraberce seslendiriyorlar. Ayrılık rüzgarı gönlüme doluyor.

Seni gönlüne alsan, orada uyuyup kalsam, sana yine doyamam, yıllarca uyanmasam. Özgen Gürbüz'ün güftesi Uğur Gül'e ait Rast eserini Vedat Çetinkaya'dan dinledik. 2004 tarihli bir kayda kulak verdik kıymetli dostlarımız. Ve sevgili dinleyicilerimiz, programımızın sonlarına doğru yaklaşırken şimdi İzmir Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Turgay Kızıltuğ bizlerle birlikte sanatçı Gültekin Çekin'in Rast makamındaki eserini seslendiriyor. Kara gözlüm efkarlanma gül gayrı.

günde Nihavend'den Mahur'a, Rast'a, Buse'liğe uzanan harika eserlerle bir yolculuk gerçekleştirdik. Biz yarın yeniden bu mikrofonda sizlerle birlikte olacağız. En güzel dileklerle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Teknik yönetmenimiz sevgili Server Cesur Gençler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e huzur, mutluluk, bereket, sağlık sizlerle olsun diyoruz. Ve siz değerli dinleyenlerimizi Rast makamındaki bir türküde Filiz Çatıroğlu ile baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın, mutlu kalın.